Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü. Anadolu'yu bize yurt kılan yıl dönümünde Komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Malazgirt Zaferi kutlu olsun. TRT Antalya Radyosu'ndan herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir ordu türküsüyle başlıyoruz. Hekimoğlu, Erol Köker sizlerle.

Emine Ünler ve Cemil Orhun'dan alınan Meşeler Gövermiş, Varsın Göversin Ankara türküsünü Ümit Bekizağ'dan dinliyoruz.

Aşık Sait Alioğlu'ndan Mehmet Özbey'in derlediği Deveyi Deveye Çattım Malatya türküsünü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz.

Seher Yeli, Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Bunca olan emeğimi. Süleyman Yıldız sizlerle.

Hasan Çolak'tan alınan bir Uşak türküsü dinleyeceğiz Tuğba Ger'in sesinden. Ayşe dedim adına, doyamadım tadına, akıl seni kaçıracağım annene inadına.

Cevri Altıntaş'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Kars türküsünü Köksal Coşkun'dan dinliyoruz. Keklik daşta ne gezer?

Seher Yeli programımız Bir Sinop Türküsü ile devam ediyor. Üç gün evvel geldi gelin alıcı. Münire Tarabuş'tan alınan türküyü Hediye Ağoğlu'ndan dinliyoruz.

İzmir'e doğru uzanıyoruz şimdi. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı. Derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve seslendiren Nursaç Doğan Işık.

Süleyman Morgülüm'den Mehmet Özbey'in derlediği Şu Mübarek Günde Küsmek Olur Mu? Çorum türküsünü Tuncay Kemertaş'tan dinliyoruz.

Seher Yeli bir Kıbrıs türküsüyle devam ediyor. Bir mendil aldım şeherden. Kaynak kişi Ekrem Yeşilada, derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve ses

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türküm.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir döneminde başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik," dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye havadan ve karadan saldırıda bulundu. ABD basını ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe'ın gizlice Moskova'ya gittiğini yazdı. İki ülkeden ziyarete ilişkin açıklama gelmezken Amerikan basınında ziyaretin nedenine ilişkin pek çok iddiada ulaşıyor. İddialardan en dikkat çekeni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun kararlılığını test edecek sert bir eyleme hazırlandığı ve CIA direktörünün bu hamleyi önlemek için Moskova'ya uçtuğu yönünde. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, %25 ve %50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4 altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Ulusumuzun tarihinde Ağustos ayının ayrı bir yeri ve önemi var. Zaferler ayı Ağustos ayı ve Zaferler Haftası bu hafta, özellikle de bugün 26 Ağustos. Türk milletinin tarihinde iki büyük zaferle taçlanmış bir gün 26 Ağustos. 1071 yılında Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'nun kapılarını Türklere açması, ki bugün 955. yılını kutluyoruz. Ve 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle büyük taarruzun Afyon Kocatepe'den başlatılması. Efendim, Sultan Alparslan'ın ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ettiğimiz bir gün bugün, şanlı ulusumuzu kutlu olsun diyelim. Esat Kabaklı'nın bu güzel eseriyle zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak türküsüyle açtık. Efendim, kahramanlık türkülerini bugün sıklıkla dinleyeceğiz. İki önemli şanlı tarihimizin, zaferin kazanıldığı günün arifesinde, kutlu günde sizlerle beraberliğimizde TRT Türkü'de sabahtan sesleniyoruz. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan yayınımız başladı. Dediğimiz gibi kahramanlık türküleri, bir başkası da Bayram Bilge Tokel'in sesinden gelsin diyelim ve sizler için sunalım onun sesinden. Mert dayanır, namert kaçar.

Bir ulusun tarihinde iki büyük zaferle taçlanmış bir gün bugün. 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü sabahından İstanbul Radyosu'ndan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz sizleri. Az önce de açılışta da dediğimiz gibi 26 Ağustos 1071'de Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunu yenerek Türk yurdu Anadolu'nun kapıları yeniden açılıyor. Ve yine bir başka önemli tarih, 26 Ağustos günü başlıyor Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri zaferle taçlanıyor. Bir kez daha kutlu olsun aziz ulusumuza diyelim. Bugünkü programı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serbest Sever sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. TRT Türkü'de sabaha, İstanbul Radyosu'na, TRT Türkiye hoş geldiniz diyoruz. Ve şimdi sevgiyle, rahmetle anacağımız Ahmet Turan Şan'ın sesinden o güzel türkü gelsin. Kars'ın yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkü. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa.

saatler 7.20'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Dediğimiz gibi bugün Anadolu'nun kapılarının açıldığı gün, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutluyoruz. TRT radyoları ve TRT ekranlarında da özel yayınlarla taşınacak Malazgirt Zaferi'ne dair özel içeriklerle bu yıl dönümün coşkusu. Efendim, TRT1'de Malazgirt Zaferi'ne özel yayınlar var. TRT2'de de aynı şekilde ve Zafer'e özel içerikler TRT Avaz'dan da sizlere ulaşacak. Bugün saat 12'de Malazgirt Zaferi'ne özel bölümüyle yayınlanacak ve Malazgirt 1071 Bizans'ın Kıyameti filmi TRT Türk'te sizlere ulaşacak. Saat 23.45'te TRT Türk ekranlarında olacak. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Malazgirt Zaferi'ne özel hazırladığı 26 Ağustos Ruhu Malazgirt ve Büyük Taarruz programı ise saat 13.30'da izleyici ve dinleyicilerle buluşacak ve aynı zamanda TRT radyolarında da günün anlam ve önemine yönelik özel içerikler siz kıymetli dinleyenlerimizle buluşacak. Efendim, yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Birbirinden güzel ezgiler eşiğinde yine 3 saatlik bir zaman dilimi bizleri bekliyor. Saat 10'a yaklaşırken programımız, biliyorsunuz, haftanın 7 günü ulaşacak sona eriyor. Ve biz bu zaman diliminde birbirinden güzel türküleri, Anadolu'muzun sesini sizlere ulaştırıyoruz. Şimdi o güzel türkülerden biri Elazığ'ın yöresinden Hafız Osman Öge'nin türküsüdür. Adile Kurt Karatepe yorumuyla dinleyeceksiniz. Bülbülüm, bağ gezerim.

karanfil eker misin? Bu aşkı çeker misin? Bana ettiklerini ahirette çeker misin? Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsünü Ali İbicek'ten dinledik. Şimdi bir türkü daha gelsin, ardından karayollarındaki son durumu aktaralım sizlere. Sanatçımız Arzu Akmeş'e Mersin Silifke'nin Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlemiş olduğu türküsüyle mikrofona geliyor. Açıl ey ömrümün varı.

0: Yol durumu.
1: 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacak. Yapılacak çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacak. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışması var. Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikameti yol üst yapısında bozulmalar meydana geldi. Söz konusu kesimin Samsun istikameti yaklaşık 1300 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak. Artvin Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihine kadar sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı devlet yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. İnebolu-Kürek-Kastamonu yolunun 17 ile 25. kilometreleri arasında da asfalt sattı kaplama çalışmaları var. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Sanatçımız Celal Bakar'ı Tekirdağ Türküsü'nde dinledik. İnce giyerim ince. Efendim az önce yol raporunu aktardık. 8'de hava raporunu okuyacağız. Ardından istekler saatimiz başlayacak. Bizlere yazmaya başladınız. Lütfen devam ediniz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz güzel bir türküde sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyen dinleyicilerimiz sosyal medyadalar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına düşüyor. İletiler, mesajlar, paylaşımlar. Sırayı alacağız ve sıradaki türküye ortak olan dinleyenlerimizin iletilerini, mesajlarını okuyup istekleri yerine getirmiş olacağız. Şimdi bir başka türküyle programımız sürecek. Erzincan Ilıç Bağıştaş Köyü'nün türküsüdür. İsmet Macun'a ait derleme sizler için Beyhan Kars'ı okuyacak. Bizim Bağlar Buradır.

Bülent türkülerinden de Pınar'ın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo suya gider eli boş gelir. Yöre ekibinden Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği türküyü sanatçımız Dünya Tekin sizler için okudu. İlk bölümün son çeyreğine giriyoruz, saat 7.45 olmuş. Bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize, programımıza yeni gelen dinleyenlerimize günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim ve türkülerimizi dinlemeyi sürdürelim. Efendim her yöreden bir türküyle buluş sürdürüyoruz. Şimdi sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı, Kırklar Eli Lüleburgaz'ın türküsüyle sizlerle. Muzaffer Sarı Sözen, Mustafa Sami Arı'dan derlemiş. Ah tren, kara tren.

Sanatçımız Gülcan Kaya bir İstanbul türküsünde sizlere seslendi. Ahmet Yamacı'nın türküsüydü Bir Dalda İki Kiraz. Efendim saat 7.53 olmuş, zaman 8'e yaklaşıyor. Birazdan hava raporunu okuyoruz. Arkasından da istekler saatini başlatıyoruz. Çok güzel paylaşımlar var. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan ulaşıyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan TRT Türkü sayfasına geliyor paylaşımlar, mesajlar, iletiler. Şimdi ardı ardına iki Orta Anadolu türküsü dinleyeceksiniz. İlkini sanatçımız Elvan Sevim seslendirecek. Emel Taşçıoğlu'ndan, Ali Rıza Güney'den alınan, derlemiş olduğu türkü. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır yar geçti sallanarak, aman aman elmalı adıyla da biliyoruz. Hemen ardından da sanatçımız Nihat Erdağ, Ömer Şan'ın Ali Çöke'den derlediği türküyü sizler için okuyacak. Bağ gel, bostana gel.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu verelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerimizin hava sıcaklıkları şöyle tahmin raporu. Raporuna göre Bursa 33, Çanakkale 40, Kırklareli 35, İstanbul 30, Denizli 40, İzmir 35, Muğla 37, Uşak 34, Adana 36, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Ankara, Konya 33, Eskişehir 35, Nevşehir 30, Bolu

Bahçelerde bal erik dallarını eğerik, bize Harputlu derler, biz güzeli severik. Zalim Nure Türk adıyla da biliyorduk bu türküyü. Elazığ'ın türkülerindendi. Vasfi Akyol'dan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküyle başladık efendim bugünkü programımıza. İstekler saatine elbette İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Başlamış olduğumuz bu türkü dinleyicimiz Turan Akman Erkılıç'ın seçmiş olduğu bir türküydü. Herkese sağlık ve esenlikler. Kalbimiz huzur, gönlümüz, zihnimiz umut dolu, yolumuz açık olsun. Efendim adım adım tatiller ve de yaz bitiyor. Bir güzel türküyle Elazığ'a merhaba diyelim mi demişti Turan Bey. İstek yerine geldi. Gültekin Erkılıç, Şaban Dişli ve Gökşen sevindiği için istemişti dinleyicimiz bu türküyü. Efendim ilk olarak Elazığ yöresinden bir türküyle istekler saatine başlangıç yaptık. Şimdi Instagram'dan okumayı sürdürelim. TRT Türkü'de sabah programı kimlerin seçimi? Aslında pek çok dinleyicimiz var ama bazı dinleyenlerimiz de sosyal medyadan ulaşıyorlar. Sıradaki türküyü seçiyor. İstekler saatine de katılıyorlar. Efendim bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Programımızın açılışında da söylemiştik. Milletimizin tarihinde iki büyük zaferle taçlanmış bir gündür. 26 Ağustos 1071 yılında Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'nun kapılarını Türklere açması ve 1922'de de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle büyük taarruzun Afyon Kocatepe'den başlatılması. Kutlu olsun diyelim tüm ulusumuza saygıyla, rahmetle diyerek. Sevgili Şengül Ekinci diyor ki programın ilk dakikalarından itibaren yayınladığınız kahramanlık türküleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu toprakları ulusumuza vatan yapan tüm kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyor. Antalya Kemer'den sevgili Şengül Ekinci teşekkür ediyoruz efendim. Pek çok dinleyicimiz var. Bir dinleyicimiz vardı. Muş'tan Malazgirt'ten yazıyordu kendisi. O da istekler saatine mesajıyla katıldı. Muş Malazgirt'ten günaydın. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hoş geldiniz gönül bahçemize. Malazgirt Zaferi'nin bugün 955. yıl dönümü. Dolayısıyla görevli tüm silah arkadaşlarıma armağan olsun diyor Fahri Bey. Bozkır'ın ortasından selam gönderiyorum diyor Ali Cengiz. Gönlü güzel insanlara hayırlı.

Sabahlar. Bir diğer dinleyicimiz Erdal Demirkayalı sıradaki türkümüzü istiyor Tokat'tan. Tüm meydan esnafı için bir türkü bekliyoruz biz de. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuzsoy, İsmail Yalabık selamlar diyor Berlin'den. Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den merhaba. Eşim Songül Uğurluoğlu ve çocuklarıma ben de türkülerinizden birini rica ediyorum. Mersin Akkuyu'dan Adem Enes, Yunus Şenocak Denizli'den dinleyicimiz, Edirne'den Gülten Kaymak, Bayram Gökçen Fethiye'den, İsmail Eteşken Karabük Safranbolu'dan, Şükrü Tahran hayırlı sabahlar diyor Konya'dan, Alparslan Can Türk Giresun'dan, Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan, Zeki Bey Eskişehir'den Bastonun Başkenti Devre'ye selam olsun diyor. Kayseri'den İsmet Bey de yine sevdikleri ve dostları için türkülerimizden birini bekliyor. Kapadokya'dan sevgiler, günaydın canlarım, program ekibine başarılar diliyorum diye sesleniyor Nilgün Kalyoncu. Çok teşekkür ettik. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan sıradaki türkümüzü bekliyor. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan merhaba. Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki yakınlarıma, Almanya'daki kızıma, Kütahya Çiniciler Çarşısı esnafına ve bütün dinleyenlere armağan olsun dedi. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan, Hüseyin Uslu Kızılcı Hamam'dan yazıyor. Bütün TRT Türkü ailesine, siz değerli ekibimize armağan olsun. Selahattin Özdemir Niksar'dan, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den torunları ve bütün ailesi için bir türkü istiyor. Kasım Baştürk nasıl yazmış? Hayırlı sabahlar, günaydın. Bartın'da merhaba. Sıradaki türküyü Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Herkese armağan olsun diyor Kasım Bey, gülümsettiniz. Kazım Ülgü de diyor ki mesai saatleri içindeki vazgeçilmez dostum TRT Türkü. Değerli yayın ekibine Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler selamlar. Pek çok ileti var, inşallah yetiştirebiliriz bugün de. Şimdi sıradaki türkümüz için sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'e kulak verelim. Bir Ankara türküsü okuyor, Nida Tüfekçi'nin derlemesidir. Genç Osman'dan Karpuz Kestim Yiyen Yok.

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük'ün türküsünü okudu sanatçımız Gülseren Erdağ. Güzellerden üç güzel var, sevilir. Bu türkülerle birlikte saatte 8.18 oldu. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Sevgili Meryem Dingil diyor ki, şanlı tarihimizin bu kutlu gününde bütün TRT Türkü dinleyenlerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz İskenderun'dan Meryem Dingil'e. Efendim pek çok dinleyicimiz var demiştik sosyal medyada, yerlerini alan, iletilerini paylaşan. Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen diyor ki, Tevek'te Üzüm Kara türküsünü rica ediyoruz sizlere, TRT Türkü çalışanları için ve dostlarımız için gelsin bu güzel ezgiler. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar, günaydın güzel yurdumun güzel insanları, Eskişehir'den selam ve sevgiler. Kayseri'den yazıyor, hoş geldiniz demiş Mustafa Telli. İbrahim Özü Doğru bizim Çorum'dan takipçimiz. Mehmet Çay Muğla Kavaklı Dere'den, Ali Yavuz Yalova'dan selam gönderiyor. Efendim Seçkin Sarı Çiçek diyor ki, Türk toplumunun tarihsel hafızasını, duygusal dünyasını, kültürel kimliğini nesilden nesile taşıyan, en köklü mirası bizlere ulaştıran TRT Türkü ailesine ve güzel yurdumun türkülü yüreklerine Sivaslara'dan selam olsun. Teşekkür ediyoruz Seçkin Sarı Çiçeğe ve Sivaslara'nın türküsünü size de armağan ediyoruz. Zaralı Halil Söyler'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküdür. Tevek'te üzüm kara, salkımı düzüm kara, ben yare gidemiyorum, elim boş, yüzüm kara diyor sanatçımız Dilek Karada.

Efendim Erzincan Kemali Eyn'in türküsünde, Tevek'teki Üzümdür türküsünde Dilek Karadağ dinledik. Şimdi Sivas Zara'nın türküsünde Tevek'te Üzüm Kara ezgisinde de sanatçımız Ali İbicek sizlere seslenecek. Bekir Gültekin'e armağan edelim. Kayseri'den dinleyicimiz de Zonguldak Çatalazı'ndan Remzi Demirci, Ahmet Bayrak ve Seyfi Kapusuz için de gelsin bu güzel türkü. İzmir Bayındır Söğüt Ören'den Osman Filizli, Acı Payam Kelekçi'den Hatice Ünal ailesi adına bir türkü bekliyorlar. Sezgin Taşdemir Muğla Dalaman'dan eşi ve çocukları için istemiş. Ali Yöntem beraberliğimizi paylaşıyor. Bucak'tan servis şoförlerine armağan ediyorum diyor. Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak, Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş'tan, Salih Akova Trabzon'dan, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Yaşar Özdemir de Kütahya Tavşanlı'dan yine programımızın sürekli takipçileri arasındalar. Şimdi dediğimiz gibi Ali İbicek ve Tevek'te Üzüm Kara.

Nasıl güzel bir Elazığ türküsüdür. İndim yarın bahçesine. Gül açılmış gül güle. Yanakları al al olmuş haber verin bülbüle. Ben seni sevdim seveli. Düşmüşüm dilden dile. Faik Buz ve Mevlüt Can Aydın'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu türküyü sanatçımız Yavuz Değirmenci seslendirdi. Elazığ'daki dinleyenlerimize armağan etmek istiyoruz. Demiray ailesi, Okyar Bey, Sevilay Hanım, oğulları Gökhan her zaman olduğu gibi radyolarının başındalar. Bu türkü sizler için olsun dedik. Efendim saatte 8.33'ü gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Şu dakikalarda bir istek türküde bulunan dinleyicimiz Bursa'dan sevgili Hasan Uslu'nun isteğini yerine getirelim. Nazlı Öksüz yorumuyla kendisine ve sevdiklerine armağan etmek istediğimiz bir türkü var. Karanfilin Moruna, kendisine, ailesine ve Bursa'ya gönderelim bu güzel türküyü. Karanfilin Moruna diyor Nazlı Öksüz.

Efendim Sinop'tan şöyle bir Karadeniz'e giriş yapalım dedik. Sanatçımız Merve Kayacan Sinop'un türküsüyle mikrofondaydı. Kaleden indim bugün. Saat de 8.41 oldu. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. İletiler için şimdi hemen sosyal medyaya, Facebook'a dönüyoruz. Öyle güzel türküler dinledik ki diyor Yaşar Köksal, daha ne diyeyim, bin kere teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim, biz de çok mutlu oluyoruz sizlerden gelen bu geri dönüşlerde övgü dolu sözlerle. Efendim dinleyeceğimiz daha pek çok türkü var son saatimizde de, yine sizler için hazırlanan bu repertuarda birbirinden güzel ezgiler bizden size ulaşacak. Vehbi Aksungur, bir Ermenik Cuma Suyu Yaylası'ndan sizlere sesleniyorum. Demiş Yücel Çünkuş.

Denizli Çivril'den yazıyor, tüm aileye selamlarımı gönderiyorum. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey, Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir. Dinleyicimiz Günler Akkuyu'dan Erdinç Yörükoğlu hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Sıradaki türkülerimizi armağan edeceğiz. Elbistan'dan yazdı Ali Yeşilbaş, Uğur Heybeli Isparta'dan, Cemal Oskay Akhisar Büknüş'ten, Necati Sönmez Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden yazıyor. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den bizim dinleyicimizdir. Ankara Çubuk'tan Veysel Zan da bizlerle birlikte Hasan Hüseyin Aksoy'a armağan olsun diyor türkülerimiz. Denizli'den Fahri Özbiner, Maya Türköz İzmir'den, Didim'den sevgili Suna Koçak bizlerle beraber günaydın diyelim kendisine de. Sevgili Sıdıka Tavukçu bizden her daim Karadeniz'in güzel türkülerini bekler. Size de Trabzon'daki akrabalarınıza, ailenize de armağan olsun. Rize'de şu anda sevgili Gülnaz Malbastı Delal eminiz bizi dinliyor. Kendisine armağan edeceğimiz türküler var. Onlardan biri Volkan Arslan yorumuyla Görelen'in içinde türküsü olacak. Ardından da hemen mikrofona Hüseyin Balcı gelecek. Gel çıkalım konağa diyecek. Ard arda geliyor Karadeniz'in türküleri.

Efendim saatler 8:50'yi gösterdi. Karadeniz turumuz da tamamlandı. Hüseyin Balcı'dan dinlediğimiz Rize Hemşin'in türküsüyle. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Şimdi gelecek olan türkülerle, dinleyecek olduğumuz türkülerle birlikte 3. ve son saatimize de geçmiş olacağız. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da bizlere ulaşıyorsunuz. Instagram'da, X Twitter'da, Facebook'ta o kadar çok ileti var ki çok teşekkür ediyoruz siz kıymetli dinleyicilerimize. Efendim bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Programımızın içerisinde de başında da sizlere söylemiştik. Bugün 26 Ağustos tarihimizin en önemli gururlu dönüm noktalarından ikisi 1071 Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'nun kapılarını Türklere açması ve 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Büyük Taarruz'un Afyon Kocatepe başlatılması. Bugün Malazgirt'ten de dinleyenlerimiz vardı. Muş'tan istekle bulunan, iletilerini paylaşan dinleyicilerimiz. Onlardan biri de Selim Alıcı. Muş'tan herkese günaydın. Sıradaki türküyü istiyoruz. Kutlu olsun diyorlar. Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı. Başka hangi dinleyenlerimize ortak edelim türkülerimize? Ankara'dan Yazlı Tekin Koluçalak, güzel bir gün olması dileğiyle aileme ve sizlere armağan ediyorum türkülerimizi. Instagram'dan ulaşan dinleyenlerimizin mesajları. Efendim şimdi bizlere Murat Odabaşı da katılmış, iletisini gördük Instagram'da. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ünye'den yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Yeni günü türkülerle karşıladığımız 3 saatlik zaman dilimini keyifli kılan, Anadolu'yu ve gönül coğrafyamızı ezgilerle dolaştıran program TRT Türkü'de sabah. Yapımdan yayına emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum diyor. Ve Malazgirt Zaferi'nin de 955. yıl dönümü kutlu olsun diyor dinleyicimiz. Recep Bodur İskilip'ten yazıyor. Sıradaki Türkiye ortak olmak istediğini Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Köyü'ne bizleri dinleyen herkese selam olsun demiş. Esbiye'den Giresun'da yazdı Adnan Tı. Efendim Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden Necati Sönmez, sizin de mesajınızı gördük. Sağlıklı, huzurlu sabahlar diliyorum canım eşime ve oğullarıma. Ben de türkülerinizden birini armağan etmenizi diliyorum dediler. Şimdi sıradaki türkümüz Zehra Ganioğlu'nun sesinden dinleyeceğiniz bir Kırşehir türküsü. Neşet Usta'nın türkülerindendir. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı kül eyledi, el aleme kul eyledi, yar beni beni diyor Zehra Ganioğlu.

Anam beni sorarsa günümü kara deyin. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, söhbetim sözüm ana.

Ana Meni Yazalı bir Kars türküsüydü. Sanatçımız Gürkan Özpeker'den dinlediğiniz Ali Haydar Gül'ün derlemiş olduğu bu türküyle birlikte saatte tam 9'u gösterdi efendim. Artık 3. ve son bölümdeyiz. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Beraberliğimize yeni katılan dinleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Hemen döndük sosyal medyaya. Ufuk Erdem diyor ki Ankara'dan günaydın. Sıradaki türküyü bütün TRT çalışanlarına, tüm Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrilerime armağan ederseniz çok mutlu olurum demiş. Şaban Günhan Eskişehir'den yazıyor. Uşak Karahalı'dan Behiye Özgür dinleyenlerimiz arasında yerini aldı. Sıradaki türküyü istiyor. Mithat Kaykı günaydın. Edirne Uzunköprü'den selam ve sevgiler. Dinleyicilerimizden Şaban Dişli TRT Türkü'de sabah ekibini en iyi dileklerimle selamlıyorum demiş. Ömer Ali Dal Denizli'den bizleri selamlıyor. Rıza Yakın Bafra'dan sevgiler dedi. Her daim TRT Türkü diye ekleyerek. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan dinleyicilerimizden.

Dinleyicimiz sıradaki türküyü istiyor. Ümit Kaya Çelebi Van'dan yazdı. Ali Kurt Bahçeli Osmaniye'den sevgilerimle sıradaki türküyü yolda giden bütün kaptanlarımıza armağan etmenizi diliyorum. Adana Tufan Beyli'den Şaban Alcı yazdı. Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı'dan, Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir'den, Murat Şükür Gebze'den ve Malik Yapar Hacı Bektaş'tan günaydın. Sıradaki türküyü Çeşme Alaçatı'da

Efendim sanatçımız Nursaç Doğan Işık'tan dinledik. Bu türküyü Evlerinin Önü Tahta Daraba, Rıfat Balaban'a ait bir Ankara türküsüydü. İstekler devam ediyor. Hemen Instagram'a dönelim. Yeni dinleyicilerimiz de katıldılar. Şaban Dinç diyor ki Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ eteklerinden selam olsun. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun diyor. Sıradaki türküyü armağan edeceğiz. Nimet Ciminli Erzincan Üzümlü'den selam gönderiyorum diyor. Nuri Sesi Güzel'den bir türkü olursa mutlu oluruz demişler. Efendim şimdi hemen sıraya aldık. Emine Demir Atamer merhaba iyi günler diyor. Düzce Yılca'dan yazıyor dinleyicimiz, ismi göremedik. Betül İyici. Evet, fındık bahçesinden size yazıyoruz. Yorucu fındık süreci içerisinde türküleriniz şifa gibi adeta. Sıradaki türküyü aileme armağan etmenizi diliyorum diyor. Kolay gelsin efendim, ne kadar zahmetli olduğunu biliyoruz. Emekler boşa çıkmasın diyelim ve bereketli bir dönem olsun, sezon olsun bütün üreticilerimiz için. İbrahim Çoruh, Artvin Borçka Güzelyurt Köyü'nden yazıyorum diyor. İbrahim Can'dan Atmacayı Vurdular türküsünü istiyorum. Zamanlamamıza bir bakalım. Eğer süremiz yeterse neden olmasın diyelim. Şaban Dinç'in iletisini okumuştuk ve şimdi Nimet Çınar Ciminli için gelsin, ailesi için, sevdikleri için Nuri Sesi Güzel söylesin. Kalk gidahın şıh bağına gazeli.

Şanlıurfa'nın türküsünde dinledik Sema Kaya Doğan'ı Pencereden Bakıyor. Efendim şöyle bir Instagram'a, Facebook'a, X'e bir dönelim. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selam göndermiş. Dinleyicimiz Güray Yılmaz bizi Çanakkale Ezine'den takip ediyor. O da tüm ailesi için bir türkü bekliyor. Günaydın, güzel bir gün olsun demiş Hüseyin Kasap. Coşkun Bakan Antalya'dan yazmış. Emine II. Dadaşlar Diyarı'ndan Hınıs'tan herkese selamlar. Sabahın neşesi bu program diyor. Çok teşekkür ederiz Emine Hanım, sağ olunuz. Denizli Yüreğil'den Ahmet Ersoy yazdı. Hatay Altınözlü Kozkalesi Köyü'nden Hüsamettin İlbaz. Erdem Gültekin Kayseri Develi'den bizi selamlıyor. Adem Öcal İstanbul Esenler'den takipçimiz. Ayvalık'tan herkese merhaba demiş İbrahim Kaboğlu. Erdoğan Oktay Ayas Yumurtalık'tan. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan. Oktay Hançer Erciş'ten selamlar. 26 Ağustos ve 30 Ağustos Zafer Haftası hepimize kutlu olsun. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım, siz kıymetli ekibiniz için istiyorum diyor. Dinleyicimiz Gürcan Hüsbal Mersin'den yazmış. Eşi Seher Hanım ve kızı Ezgi için. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu. Musalar Yeniköy'den. Musa Aytu merhaba, günaydın, her şey gönlünüzce olsun diyor İzmir'den dinleyicimiz. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan. Sabahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan yazıyor. Önder Tokur, Alparslan Çolak Antalya'dan ve Mehmet Turan da Kahramanmaraş Afşin'den selam gönderiyor. Sizler için Oktay Bora Ertuğrul mikrofona geliyor. Yine bir Şanlıurfa türküsü, bu kez Kara Çadır'ın Kızı diyoruz Oktay Bora Ertuğrul'a kulak vererek.

Unutulmayan sesleri sevgiyle anıyoruz. Aynur Gürkan yorumuyla çıktım tandır başına, Erzurum'un türküsüyle programımız sürdü. Hulusi Seven'den alınan bir türküydü. Efendim 9.28 olmuş, artık son yarım saat içerisindeyiz. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Servet Coşkun yazmış, 30 Ağustos'a zafere doğru giden yolun başlangıcı kutlu olsun diyor 26.

türkü bekliyor. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan, İsmail Özdemir Çanakkale'den selamlar, saygılar dediler. Trabzon Maçka'dan Sedat Uzun bizi selamlıyor. Velican Polat Kayseri'den merhaba. Erzurum Şankaya Aydoğdu köylülerime, şurada şu anda orada olan abim Erol Can Polat'a sıradaki türküyü çalmanızı rica ediyorum efendim. Bir Erzurum türküsüydü. Şimdi Arif Sağ bir başka Erzurum türküsü okuyacak. Çünkü bu türküyü Erzurum Ilıca'dan Arife Yiğitler Yılmaz seçiyor. Diyor ki bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Bu akşam kınamız var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir Erzurum türküsü olan Güzeller Bezenmiş Toya Giderleri dinletir misiniz diye sormuş. Hemen efendim Arif Sağ sizler için seslendirecek. Güzeller Bezenmiş Toya Giderler.

Eyin Kemaliye'nin türküsünde Selma Alagöz'ü dinledik. Horoz havada horoz. Efendim 9.35 olmuş saatimiz. Bir sona daha yaklaşıyoruz. Hemen tekrar sosyal medyaya döndük. Dinleyicimiz Mehmet Özkan, Karadeniz'in kalbi Ünye'den, Fındık Bahçesi'nden. Sevgiler, herkese selamlar. Sıradaki türkü Fındık Bahçesi'nde olanlara gitsin kolaylıkla diyelim efendim. Hurşit Karataş yazdı, Manisa Kula'dan bizim dinleyicimizdir. Turgut Asman, Bursa Keles'ten sevgi ve selamlar diyor. O da türkülerimizi bekliyor. Mersin Erdemli'den dinleyicimiz Ahmet Özçelik. Arif Dolma İzmit'ten, Adıyaman'daki akrabalarım, torunum Feyza ve TRT Türkü ekibi için seçiyorum. İzmir'den Zehra Bıçakçı da günaydın demiş. Durak Çağatay Erzurum'dan sıradaki türkümüzü istedi ve bugünkü programımızda yine beraberliğimizi paylaştılar. Şimdi efendim Gürsoy Babaoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz sevilen bir Şanlıurfa türküsüyle yine programımız sürecek. Ahmet Çankat'tan Nihat Mercanlı derlemiş. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabağı ile, annen seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile, işte böyle her gün böyle halimiz böyle.

Bedri Koçak'tan dinledik. Mersin Mut'un türküsüydü. Musa Eroğlu'nun türküsüydü. Kullar olan seni doğuran anaya dedik. Efendim vedaya doğru gidiyoruz ama istekler de bitmiyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Mahmut Öztürk yazdı. Sıradaki türküyü Karaman Başyayla Kışla Köyü'nden istiyorum dedi. Abim Mehmet Keskin ve yaylada olan abim Hasan Keskin'e armağan olsun. Efendim Muhammed Sait Saraçgil Erzurum'dan selamlar. Müdiremiz Güldiler Hanım'a armağan ediyoruz demiş türküleri. Kırmızı Gül Demet Demet'i istemişsiniz ama programımızı hareketli türkülerle bitiriyoruz. O yüzden yarın sabah inşallah olur mu ilk saatimizde size armağan edelim, sözünü verelim Muhammed Bey. Ve işte şimdi sizler için Makbule Kaya Denizli Acıpayam Dede Bağan türküsünü okuyacak. Rahmetle anmış olalım özel gönlümü de. Kaynak kişi odur. Dam ardına döleştim diyor Makbule Kaya.

Onur Şan'dan dinledik, Gülüşün Gül'den güzel, Neşet Usta'nın türkülerinden biriydi. FM 9.49 oldu, saat 1 sona daha yaklaşıyoruz. Ama her zaman dediğimizi söylüyoruz ya, lütfen frekansınızı değiştirmeyin. Biz gidiyoruz, inşallah yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyerek. Bugünkü vedamızı Sabahat Aslan'ın sesinden dinleyeceğiniz Azerbaycan'ın bir ezgisiyle yapacağız. Üzünde karadır halın diyecek Sabahat Aslan ve yarın sabah da bu yayında kendisi sizlere seslenecek canlı yayında. Biliyorsunuz haftanın 4 günü Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sevgili Sabahat Aslan bu programdan sizlere sesleniyor. Biz de artık bugün vedamızı yapalım diyoruz. Bugünkü programı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Serbest Sever sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Çok özel bir günün sabahından sizlere seslendik. 26 Ağustos. Efendim Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüydü bugün. Aslında ulusumuzun tarihinde iki büyük zaferle taçlanmış bir gündür. 26 Ağustos en önemli gurur dolu dönüm noktalarından biridir. 1071 dediğimiz gibi Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun Malazgirt Zaferi'ni kazanarak Anadolu'nun kapılarına Türkleri açması ve 1922'de de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle büyük taarruzun Afyon Kocatepe'den başlaması. Saygıyla, rahmetle diyoruz efendim. Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyoruz efendim. Yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kastamonu yöresinden "Şu çırdaktan gece geçtim" türküsünde geçen şekva sözcüğü. "Yavrum şekvalar olsun Mevla'ya, ah güvenemem fani dünyaya" diyor türkümüz. Burada geçen şekva kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup şikayet, yakınma demektir. Dert yanma durumunu anlatır ve genellikle etmek fiiliyle birlikte kullanılır. Ne diyor Karacaoğlan? "Kime şekva eden elinden felek?" Türkümüzdeki "Yavrum şekvalar olsun Mevla'ya" sözleri ise şu fani dünyaya güvenilemeyeceğini, derdin sadece Allah'a arz edileceğini anlatan bir ifadedir. Şimdi İhsan Ozanoğlu'ndan derlenen bu türküyü Hale Gür yorumuyla dinliyoruz. "Şu çırdaktan gece geçtim, karlı buzlu sular içtim, ben o yardan vazgeçtim.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir Kelime Bir Türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir Kelime
2: Bir Türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilen tarihi düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesillere terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bu mesele sadece Cumhur İttifakı'nın değil, 86 milyonun ortak meselesidir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasının sadece Türk milletinin belirleyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı, hiçbir aktör Türkiye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirtti. Bahçeli, Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik."

ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim dedi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Spor. Yirminci Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4 altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar, A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Osman Okur, Mersin, Erdemli, Boyuninceli yörüklerinden Musa Eroğlu türküsünü dün akşam nişanını yaptığımız Elif ve Halil'e ve tüm Erdemli dostlarımıza armağan ediyorum.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun sunucusu ve şefi ben Ali Çakar, yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Oğuzhan Turan, Erkut Özkan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Emrah Öz, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Olgun Kılıç. Programımıza önce İsmet Ege'nin Manisa Kula yöresinden derlediği bir semahla başlıyoruz. Ben de bu dünyaya geldim geleli, talihim güldürmez, gülmedi gitti. Ve ardından bağlı olarak Nida Tüfekçi'nin Aşık Daimi'den derlediği deyişi TRT İzmir Radyosu Yurttan Sesler koromuz seslendiriyor. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağ bancı.

Muzaffer Sarısözen'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği türküyü Tuncay Kemertaş söylüyor. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

Kazım Alkar'ın Nuri Alkar'dan derlediği türküyü Osman Kalay seslendiriyor. Devrent deresini duman bürüdü, dumanın içinde dudum yürüdü.

Kahramanmaraş yöresinden Aşık Kul Ahmet'ten alınan deyişi Tuğba Ger çalıp söylüyor. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni.

Sivas Kangal yöresinden Müslüm Sümbül'den alınan deyişi Gülseren Yıldırım seslendiriyor. Gel gönül gidelim aşk ellerine, muradın yar ise bir tane yeter.

Uşak Banaz Küçükler Köyü yöresinden Münevver Öz'den alınan türküyü Bahar Almaç seslendiriyor. Kar yağıyor yağıyor Akçaalan deresine.

Erkan Sürmen'in Vedat Hasan'dan derlediği türküyü Gamze Matracı söylüyor. Arabamın tekerleği mor boya, sarılalım sarmaşalım doy doya.

Mehmet Sezgen'in Hasan Durak'tan derlediği türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış?

Afyon Emirdağ yöresinden Pınar Halaç'tan alınan türküyü Senem Ersin Genç seslendiriyor. Çorabını ördüğüm, vay derdine yandığım.

Burdur Aziziye köyü yöresinden Hamdi Özbay'ın derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Evlerinin önü iyide, iyidenin dalları yerde.

Burhan Çaçan'dan alınan türküyü Emrah Koçak söylüyor. Tarama yar tarama, yar zülfün tarama. Ben bu dertten ölürsem, melhem olma yarama.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Trabzon Sürmene yöresinden Bahattin Çamur'dan alınan bir türküyle veda ediyoruz sizlere. İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğumuz söylüyor. Maçka yolları taşlı. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarihin yeniden yazıldığını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duran, Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Büyük Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan paylaşımında Malazgirt Zaferi'nin yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası olmadığını belirtti. Malazgirt

Girt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum ifadelerine yer verdi. Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'i kullanacak hava kuvvetlerinin ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Ekim ayında envantere gireceği duyurulan Gökbey, 5 saatten fazla havada kalabiliyor ve 948 kilometre menzile sahip. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerliyor. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Örgütün Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni peş peşe toplayacak. Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'na, saat 15'te de Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. İstanbul'un ulaşımında önemli bir alternatif güzergah oluşturan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında. 10 yılda köprüden milyonlarca araç geçti, kent trafiği nefes aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, köprü sayesinde zaman ve yakıttan toplam 138 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek.

ve Tuna Kureş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan bir hastanede yangın faciası yaşandı. Olayda en az 15 bebek hayatını kaybetti. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkilkamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Merhabalar efendim, TRT Türkü frekansında günün bu güzel saatinde İzmir'den Yılmaz İpek stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel sesleri sizler için seslendirecekler türkülerimizi. Solistler geçidi olacak adeta. Sabahattin Gülümser, Tuğba Ger, Ethem Kaya ve Asilhan Doğan bugün konuklarımız. Onlara yine saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, bas gitarda Olgun Kılıç ve ritimde Murat Kas eşlik edecekler. Program yapımcımız Esra Eren, ton masterimiz Burçin Aktükün ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Saat başına kadar keyifli bir öğlen geçirmenizi temenni ederek sevgili Sabahattin Gülümser'in güzel sesiyle açtık programı. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Denizli Tavas yöresinden bir ağıt da aslında bu.
1: Evet.
0: Osman'ımın mendili saman sarısı dedik. Sıradaki türkümüz nereden?
1: Sırada bir Bilecik türkümüz var. Hı hı. Aşağıdan gelen de hanım oynasın.
0: Dinliyoruz, buyurun efendim.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Bilecik yöresinden Rıdvan Çor'dan derlenen güzel bir türkü seslendirdi. Aşağıdan gelen de hanım oynasın dedi Sabahattin Gülümser. Ve şimdi türkülerle gün ortasında radyomuzun bir diğer değerli solisti Ethem Kaya mikrofon başında. Merhaba sevgili Ethem, sen de hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler, saygılar gönderelim efendim.
0: Çok teşekkürler. Senin seslendireceğin ilk türkümüz hangi yöreden evet, olacak?
1: Erzurum'a gidiyoruz. Hı hı. Aşık Yaşar Reyhani'den alınan çok özel, çok güzel bir türkü. Nida Tüfekçi hocamız notaya almış. Bugün sabah ile Visali Yardan diyeceğiz efendim.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Kendinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ne güzel bir türkü ve evet. Ne kadar güzel bir performansı. Üstadların da gönüllerine sağlık.
1: Üstadların da ellerine sağlık. Evet.
0: Bu kez nereye uzanıyoruz? Adıyaman.
1: Adıyaman'a gidiyoruz.
0: Adıyaman'a gidiyoruz. Ragıp Binzat'tan derlenen bir türkü. Gör başına vardım, gülleri çoktur, güzeller geliyor, sevdiğim yoktur diyoruz evet. Şimdi de.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu iki güzel türküyü de Ethem Kaya'dan dinledikten sonra Türkülerle Gün Ortası'nda İzmir Radyomuzun genç ama bir o kadar da güzel sesi Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Asilhan, sen de hoş geldin yayına. Çok teşekkürler. İlk türkümüzü sen anons etmek ister misin?
2: Evet, Kırşehir'e gidiyoruz. Üstad Neşet Ertaş'tan alınmış bir eser. Hı hı. Bugün bana bir hal oldu, hasretinden rengin soldu diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze
1: Biz
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Üstadların da gönüllerine sağlık bu güzel
1: sağlık.
0: Eşlikleri için. Orta Anadolu'dan ayrılmayacağız galiba Silan.
1: Evet.
0: Yine bir Orta Anadolu türküsü galiba.
1: Şimdi Orta Anadolu Silifke'ye gidiyoruz aslında. Biraz daha aşağı iniyoruz diyeyim. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan ben yandım diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili Asilhan Doğan'a bu güzel ritmik türkü için. Türkülerle gün ortasında saatler 12.35'i gösterdi bile değerli türkü dostlarımız. Şimdi bir başka güzel ses Tuğba Ger mikrofon başındaki yerini alacak. Sevgili Tuğba Ger'in güzel sesinden de iki güzel Urfa türküsü dinleyeceğiz bugün değil mi?
2: Merhaba. Evet.
0: Merhaba.
2: Bugün İki türkümüz ard arda Urfa türküsü olacak. Hı hı. İlk türkümüz Zü Muzaffer Sarı Sözen Hilmi Ersoy'dan derlemiş. Hı hı. Harman Yeri Sürseler diyeceğiz.
0: Buyurunuz, keyifle dinliyoruz biz de sizi.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Bir güzel Urfa türküsü daha dinleyeceğiz. Evet. Benim de çok sevdiğim bir türkü.
1: Biliyorum.
0: Alaydım, alaydım elin elime, varaydım baban evine diyoruz şimdi
1: diyoruz,
0: de.
1: Evet.

Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık. Efendim, Türküler Leg'in ortasının bu bölümünde önemli bir parantez açmak istiyoruz. Bugün malumunuz 26 Ağustos, takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde Türk milleti bağımsızlık aşkıyla şahlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük taarruz başlatıldı. Anadolu'nun dört bir yanından vatan müdafasına koşan kınalı kuzuların arkalarında bıraktığı sevdalarının ve kazanılan büyük zaferin ayak sesleri bugün yine türkülerimizde yankılanıyor. Bu mukaddes mücadelenin ve aziz şehitlerimizin hatırasına saygıyla şimdi hep birlikte Ege'nin hüznünü ve direnişini yüreğinde taşıyan güzel bir türkü dinleyelim istiyoruz. Kubat seslendiriyor. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortası Yılmaz İpek stüdyosundan devam ediyor. Şimdi bir kez daha sevgili Asilhan Doğan'ın güzel sesinden dinleyeceğimiz bir Konya türküsüyle devam edeceğiz yayına.
2: Evet, bir Konya Akşehir türküsü.
1: Hı hı.
2: En tarisi aktandır, aman ne gelirse haktandır diyeceğiz.
1: Buyurunuz.

0: Teşekkür ediyoruz. Sevgili Hasilan Doğan'dan dinledik bu güzel türküyü. Programımızın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi bir kez daha Ethem Kaya'yı dinleyeceğiz. Sevgili Ethem, senden hangi türküyü dinleyeceğiz programın bu bölümünde?
1: Orta Anadolu'dayız. Bağ gel, bostana gel diyoruz.
0: Buyurunuz.

0: Efendim saatler 12.56'yı gösterdi. Türkülerle gün ortasında keyifle geçen bir saatin daha sonuna geldik. Program yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Burçin Aktürk'ün mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Türkülerle gün ortasında yine bugün birbirinden kıymetli güzel sesleri ağırladık. Sabahattin Gülümser, Tuğba Ger, Ethem Kaya ve Asilhan Doğan misafirlerimiz oldular ve birbirinden güzel türküler seslendirdiler. Onlara saz üstadlarımız Murat Tezcan Ün, Fedai Tek Şahin, Ali Özkan Özcan, Olgun Kılıç ve Murat Kas eşlik ettiler. Sevgili Sabahattin Gülümser'le başlamıştık programa. Yine onunla bitirelim istiyoruz. Aşlamayı aşladım, yeni sevdalara başladım diyoruz.
1: Evet. Kayseri türküsüyle veda edelim.
0: Çok teşekkürler. Buyurunuz efendim.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Cihat Kalpar hazırladı. Tacettin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bugün takvimler 26 Ağustos'u gösteriyor. Anadolu'nun kaderini değiştiren yalnızca bir meydan muharebesinin değil, asırlar sürecek büyük bir yürüyüşün başlangıcı olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümündeyiz. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusu Malazgirt Ovası'nda tarihin akışını değiştirdi. O gün kazanılan zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere ardına kadar açıldı. Bu topraklarda yeni bir medeniyetin, yeni bir kültürün ve köklü bir vatan hikayesinin temelleri atıldı. Aradan tam 955 yıl geçti. O büyük yürüyüşün izlerini bugün Anadolu'nun dört bir yanında, şehirlerimizde, köylerimizde, geleneklerimizde, dilimizde ve elbette türkülerimizde yaşatıyoruz. Çünkü türküler de bir milletin hafızasıdır. Bazen bir yiğidin cesaretini, bazen bir annenin duasını, bazen gurbeti, hasreti, bazen de vatan sevgisini taşır çağlardan çağlara. Bugün yine bu büyük kültürün sesine kulak verecek, Anadolu'nun bir ucundan diğer ucuna uzanacak, gönül telimizi titreten ezgilerle geçmişten bugüne selam göndereceğiz. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutluyor, Anadolu'yu bizlere vatan kılan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ordusunu ve bu topraklar uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Sözümüz Anadolu'dan, sesimiz Anadolu'dan, türkümüz yine bizim illerden. Esat Kabaklı söylüyor, Malazgirt'ten başlar türkün seferi.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Eylül Karabağ'ın sesiyle devam ediyoruz. Iğdır yöresine gidiyoruz. Asker olup vatana hizmet eylerem ben, çağrılmadan asker olup giderem.

0: TRT Türkü.
1: Erzincan yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Aşık Davut Sulari'den alınan türkü Mücella Ata söylüyor. Bir güzelin aşığıyım erenler.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında şimdi Hüseyin Tuğra'nın sesiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Ahu Gözlüm.

Adıyaman yöresine gidiyoruz. Emin Aldemir'in derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

0: TRT Türkü.
1: Kırşehir yöresine gidiyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan türküyü Gülşen Kutlu söylüyor. Aşkın beni deli eyledi.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde birlikteliğimiz Erol Parlak'ın sesiyle devam ediyor. Gülüşün gülden güzel, sevdim gönülden güzel, severim kıskanırım, ben seni elden güzel.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de Bizim Eller programında birlikteliğimiz Mahsuni Şerif'in sesiyle devam ediyor. Bugün bizim günümüzdür, gel otur. Sen bir yandan, ben bir yandan dilaver.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde veda vaktine ulaştık. Cihat Kalpar hazırladı programımızı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle sadece Anadolu'nun değil, üç kıtaya giden yolların da kilidini açtığını vurguladı. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Her şeyden sarf-ı nazar edelim.

Ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle çıkılan yoldan geri dönmeyeceklerini vurguladı. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Saat 15'te ise parti meclisine başkanlık edecek. Toplantılarda güncel siyasi gelişmeler, parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğse bası ve ağızla burnun kapatılması olabileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavında puanlar yeniden hesaplanacak. ÖSYM, AGS testindeki 6 alt testte 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını açıkladı. Adayların doğru ve yanlış sayılarında değişiklik olmayacak. Güncellenen sonuç belgeleri gün içinde erişime açılacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem bir Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılacak. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ile yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerini Rusya'ya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kremlin CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğunu doğruladı. Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulunduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Şark Bülbülü Celal Güzelses stüdyosundan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderelim. Türkü Diyarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bugün 26 Ağustos 2026. Takvimler sıradan bir günü değil, Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin coşkusuyla bağımsızlık meşalemizi tutuşturan büyük taarruzun o sarsılmaz ruhunun birleştiği kutlu bir günü gösteriyor. Malazgirt'ten Kocatepe'ye uzanıp giden bu şanlı tarihte bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyoruz.

Bugün Türkü Diyarı'nda yine içimizi ısıtacak, kulaklarımızın pasını silecek harika bir birlikteliğimiz olacak. Yapımcımız Deniz Özalp'in hazırladığı programımızı ana kumanda masasında teknik yönetmenlerimiz Murat Özgür Batu ve Ufuk Tanak Güneş, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, istiyoruz ki bugün memleketin dört bir yanından kahramanlık ezgileriyle, yürek yakan sevdalarla coğrafyamızın tüm renklerini evinize, arabanıza, gönlünüze konuk edelim.

0: Bugün Celal Güzel Ses Müzik Stüdyomuzda çok özel konuklarımız var. O güzel yorumuyla stüdyomuza neşe ve duygu katan müzik öğretmeni ve Amida Medeniyetler Korosu şefi Gurbet Ok bizlerle birlikte ve tabii ki bu güzel sesi telin ve nefesin gücüyle eşlik eden usta saz sanatçılarımız da bizlerle. Şimdi sizlere bu ekibi tanıtmak isterim. Bağlamada Ferhat Atçı, kavalda Orhan Alkan, bas gitarda Ahmet Burhan ve ritim sazlarda Halit Akkuş, Sinan Akkuş bizlerle birlikteler. Programımıza hoş geldiniz diyelim stüdyodaki tüm konuklarımıza. Açılışımızı Kars yöremizin coşkulu türkülerinden Kiziroğlu Mustafa Bey'le yaptık. Stüdyomuzdaki müzik ziyafetine devam edeceğiz ama öncesinde bugün sesiyle evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza konuk olacak Gurbet Ok'u. Yani Amida Medeniyetler Korosu şefi Gurbet Ok'u biraz tanıtmak isteriz sizlere. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Evet efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sizi biraz tanıyalım, dinleyicilerimize tanıtalım. İlk defa bu sesle bir araya gelen dinleyicilerimiz Gurbet Ok kimdir diye merak ederler.
1: Evet, kendimi kısaca tanıtmak gerekirse ismim Gurbet Ok, Diyarbakırlıyım. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi mezunuyum. 13 yıllık müzik öğretmenliği yapıyorum milli eğitimde. Türkülere küçüklükten beri, çocukluğumdan beri başladım, gönül verdim.
0: Evet.
1: Bu sebepten de bu yolda iki Türkiye birinciliği aldım.
0: Çok güzel.
1: Ses yarışmalarında. Daha sonra bu ses yarışmalarında jüri üyeliğine layık görüldüm. 6 sene Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ki bu Türk Halk Müziği ses yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. Şu an bir yıldır Amida Medeniyetler Korosu, çok dilli bir koro.
0: Evet.
1: Onun naçizane şefliğini yapmaya çalışıyorum. Müzik yolculuğunda elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Müziğe katkı sağlamak istiyorum.
0: Evet, biz sizin sesinizi yine dinleyicilerimizle buluşturmak isteriz. Güzel bir türküyle merhaba dedik. Şimdi müzik ziyafetine Sivas ellerinden yükselen sevdalı bir türküyle devam edeceğiz. Nurettin Güler'in kaynaklık ettiği ve bizlere ulaşan Ahmet Yamacı'nın derlediği türkümüzse Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık.
1: Evet.
0: Gurbet Ok radyolarınızda.

Sevgili dinleyenler, güzel bir türkü dinledik. Yüce Dağ başında yanar bir ışık. Ardından rotamızı Kadimşehir Şanlıurfa'ya çevireceğiz şimdi. Hamza Şenses'in sesiyle hafızalara kazanan dokunaklı bir Urfa türküsü dinleyeceğiz. Kışlalar doldu bugün. Bağlı olarak sınırları aşıp Kerkük'ün hüznünü ve zarafetini stüdyomuzdan sizlere ulaştıracağız. Kaynak kişi Abdülvahit Güzecioğlu'nun gönüllere aktardığı Kâr etmez ahım sen gülizare türküsüyle duygu dolu anlar yaşayacağız. Keyifle dinliyoruz.

Evet, Şanlıurfa türküsü dinledik. Kışlalar doldu bugün ve bağlı olarak Kerkük'e uğradık. Kâr etmez ağım, sen gülizare dedi sanatçımız Gurbet Ok. Müzik yolculuğumuz hiç ara vermeden Erzurum yaylalarına uzanacak. Haydar Telhüner'in derlediği içli bir sitem. Şafak söktü, yine sunam uyanmaz türküsünü Gurbet Ok seslendiriyor.

Evet sevgili dinleyenler, canlı yayının handikapları bunlar. Şimdi Karadeniz'in yeşiline uzanacağız. Yeşil fındık bahçelerine uzanacağız. Mustafa Küçük'ten alınan ve Azize Gürses'in derlediği coşkulu Giresun türküsünü, Giresun'un içinde yeşil fındık bahçesi sizlerle buluşuyor.

Evet, Karadeniz'in yeşilinden şimdi Mulis Akarsu'dan alınan güzel bir türküyle gönüllere derman olan o unutulmaz deyişi dinleyeceğiz. Sen tabipsin, saramazsın yaramı türküsünü Gurbet Ok'tan dinletiyoruz sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı bu güzel türküyle devam ediyor.

0: Türkü Diyarı devam ediyor. Saatlerimiz 14.30'u gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Şark Bülbülü Celal Güzelses stüdyosundan kıymetli konuklarımız müzik öğretmeni Amida Medeniyetler Korosu şefi Gurbet Ok ve usta saz sanatçılarıyla hız kesmeden devam edecek. Şimdi biraz Medeniyetler Korosu'nu konuşalım isterim. Gurbet Hanım, Amida Medeniyetler Korosu ne zaman kuruldu ve bu Medeniyetler Korosu'nun diğer korolardan, Diyarbakır'da bulunan korolardan farklı nedir? Biraz anlatır mısınız?
1: Evet, derneğin kökeni, koronun kökeni birkaç yıla dayanıyor. Evet. Ama ben nacizane bu koronun şefliğini bir yıldır üstlenmiş durumdayım. Amida Medeniyetler Korosu şu anda 60 kişilik bir ekibe sahibiz. Bu koronun farkı çok dilli bir formatta olması.
0: Evet.
1: En son verdiğimiz konserde de 8 dilde ayrı ayrı eserler seslendirdik. Ve farklı meslek gruplarından korist ve sazende arkadaşlarımızın olması.
0: Çok güzel.

0: Bu koroyu biraz diğer korolardan farklı kılıyor efendim. Bu şekilde.
1: Devam edeceksiniz çalışmalarınıza
0: Tabii
1: önümüzdeki
0: ki yeni
1: günlerde de.
0: sezonda çalışmalarımız devam edecek. 12-15 Eylül arası yeni sazende ve korist arkadaşlarımızı almak üzere sınav tertipledik. Yeni elemanlar seçeceğiz.
1: Evet.
0: Bu anlamda koromuzu daha çok genişletmek ve en iyi potansiyele sahip olmayı amaçlayarak bu yolda yürümeye devam
1: Evet.
0: ediyoruz.
1: Müzik aşkı olan bireylerin bu sınava
0: Evet,
1: katılımlarını da
0: tabii
1: söyleyelim.
0: ki.
1: Zaten günü geldiğinde tekrar bir bildiri, bir ilan yayınlanacaktır
0: Tabii
1: büyük bir
0: ki
1: ihtimalle.
0: ilanımız var zaten. Yayınlanmakta olan şu anda aktif bir ilanımız var.
1: Evet. Nereden ulaşabilirler bu ilana peki? Belirli bir sosyal medya
0: Efendim,
1: platformunda var mı?
0: koromuz zaten derneğe bağlı, Derneği'ne bağlı bir koro. Diyarbakır Musiki ve Sanat Derneği adı altında oluşturulmuş bir koro.
1: Evet.
0: Bu sebepten dolayı Disamder sayfası zaten Instagram'da ulaşabilirler rahatlıkla adrese. Orada kendi sayfasında zaten başvuru formu yayınlanmış durumda.
1: Detayları da oradan
0: Detayları
1: öğrenelim.
0: oradan öğrenebilirler. Her meslek grubundan koristimiz ve sazende arkadaşımız mevcut. Profesörümüz bile var.
1: Çok güzel.
0: Öyle söyleyeyim. Ev hanımından tutun profesöre kadar farklı farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız bulunmakta.
1: Şimdiden kolay gelsin
0: Çok
1: diyelim. Her şey
0: teşekkür
1: yolunda
0: ederim. Çok sağ
1: gitsin.
0: olun.
1: Ve sıradaki türkümüzle birlikteliğimize devam edelim. Sevgili dinleyenler, Harput'un dik duruşunu, Gakkoşlar Diyarı'nın o derin asaletini hissedeceğimiz bir türküyle devam edeceğiz. Enver Demirbağ'ın kaynak kişisi olduğu Mehmet Özbek'in derlediği Elazığ türkümüz. Oy akşamlar akşamlar, yine oldu akşamlar türküsü stüdyomuzdan yankılanacak ve sizlere ulaşacak.

Şimdi biraz geçmişe, gönlünüzün en güzel köşelerine uzanalım ve Abdülvahit Güzecioğlu'nun kaynak kişisi olduğu Kerkük yöresinin o kendine has sıcaklığını ve zarif söyleyişini taşıyan bir türküyle devam edelim. Bu türküde Kerkük'ün o kadim havasını, ince bir sevda duygusunu ve gönülden gönüle geçen sıcacık bir sohbeti hissedeceğinizi umuyoruz. Dinleyeceğimiz türküyle sizleri baş başa bırakalım. Kalk Gidağın Şıh Bağına Gazeli. Gurbet Ok seslendiriyor. Keyifle dinliyoruz.

Kars yöresine uzanacağız sevgili türküseverler. Aşık Maksut Feryadi'nin kalbinden dökülen o derin sitemi hep birlikte dinleyeceğiz. Her gözünde dertsiz gamsız biriyim. Bu güzel türküyü de yine solistimiz Gurbet Ok'tan dinletiyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, Aşık Maksut Feryadi'ye ait El Gözünde Dertsiz Gamsız Biriyim adlı türküyü dinledik. Türküyü dinlerken de biraz hüzünlendik. Şimdi pek çok ozanın dilinde çiçek açan Sabahattin Alparslan kaynaklı Osman Özdenkçi derlemesiyle arşivlerimize kazandırılan türküyle devam ediyoruz. Gurbet Okun yorumuyla dinletiyoruz. Yeşil ördek gibi daldım göllere.

sanatçımız Gurbet Ok'un sesine, nefesine sağlık ve eşlik eden saz arkadaşlarımızın da tabii ki ellerine sağlık diyelim. Ve şimdi yayınımızı gerçekleştirdiğimiz bu güzel topraklara Şark Bülbülü Celal Güzelses'in sesinden hafızalarımıza kazınan bugün Gurbet Ok'un sesiyle sizlerle buluşturacağımız eğlenceli ve neşeli bir Diyarbakır türküsüyle devam edelim. Programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru ilerlediğimiz bu dakikalarda. El ele ver gidah Prudhana'ya. Keyifle dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız bir türkü diyarı daha programımızın sonuna geldik. Veda etmeden önce stüdyomuzdaki konuklarımızı ve tabii ki yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu güzel programı sizler için Deniz Özalp hazırladı. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşlarım Murat Özgür Batu ve Ufuk'tan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Aynı zamanda stüdyomuzda müzik öğretmeni ve Amida Medeniyetler Korosu Şefi Gurbet Ok birbirinden güzel türküler eşliğinde sesiyle radyolarınıza konuk oldu. İki tane birbirine bağlı güzel türküyle sizlere veda edeceğiz ama saz ekibimize de teşekkür edelim. Bağlamada Ferhat Atçı, kavalda Orhan Alkan, bas gitarda Ahmet Burhan ve ritim sazlarda Halit Akkuş, Sinan Akkuş bizlerle birlikteydiler. Önce Hulusi Seven kaynaklı bir Erzurum türküsü var.

Var sırada kavurma koydum tasa. Ardından yine yöre ekibinden derlenen Bitlis'in önünde bağlar eserleriyle yayınımızı tamamlayacağız. Yarın aynı saatte buluşmak, görüşmek dileğiyle. Huzurlarınızdan ayrılırken her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın diyoruz.

Karadeniz'den. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndan TRT Türkü Anadolu kuşağında selamlarımızı, sevgilerimizi ileterek başlıyoruz beraberliğimize. Karadeniz'den programını Yiğit Yavuz hazırladı sizler için. Ebru Kılıç sesimizi, soluğumuzu ulaştırıyor. Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Birbirinden güzel türkülerimizi müzik listemize aldık. Sizler için çalacağız. İlk olarak Karmate Müzik Grubu'ndan dinliyoruz. Seni Gördüğüm Zaman.

Mehmet Demirtaş'ın sesinden dinliyoruz. Mucip Arcuman'dan alınan eseri. Atım araptır benim, yüküm şaraptır benim. Bu yıl böyle giderse halim haraptır benim. Başkentteyiz.

Saatimiz 15.12'yi gösteriyor. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında söz ve müziği Hamit Çin'e ait eseri dinliyoruz Sevcan Orhan'ın sesinden. Sen de gel.

Yüksek dağlara kar var. Zeynep Başkan'ı dinledik. Beraberliğim sürüyor. Hüseyin Turan alıyor sırayı. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur.

Özlem Üngör'ün sesinden de bir Trabzon Maçka türküsü dinleyeceğiz. Cemile Cevher'den alınmış eser. Sabahtan kalkar kızlar da bakaylar aynaya.

Kemal Koldaş, Bursa yöresinden bir eserle radyolarınızda. Hüsnü Ortaç'tan alınmış türkümüz. Menevşesi tutam tutam, arasına güller katam.

Gökhan bir beni dinledik. Ve şimdi de Grup Türkiye'm bizlerle. Allı turnam bizim ele varırsan. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kolların Zühreciğim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydınlı Fatma'dan alınan eserle Ulaş Kurtuluş ünlü bizlerle.

Hasan Tunç'un sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz bu güzel eseri de. Şimdi de yavaş yavaş beraberliğimizin sonlarına yaklaşırken Cemile Cevher'in sesinden Hasan Sözeri'den alınan Rize yöresi türküsünü dinliyoruz. Türkü değil Rumsa.

Ve böylece geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağında birlikte olmak dileğiyle. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Son eserimizi Bülent Aslan'ın sesinden dinleyeceğiz. Şişmanoğlu Vurdiler. Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun milletin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarf nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Bolat, Suriye'nin başının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda Merkez Yönetim Kurulu toplandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 70. duruşması başladı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğüs, göğse bası ve ağızla burnun kapatılması olabileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda puanlar yeniden hesaplanacak. ÖSYM, AGS testindeki 6 alt testte 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını açıkladı. Adayların doğru ve yanlış sayılarında değişiklik olmayacak. Güncellenen sonuç belgeleri gün içinde erişime açılacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ile yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerini Rusya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kremlin CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğunu doğruladı. Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle temasta bulunduğu bildirildi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibini elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabiden naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzü Celal Bakar'dan dinliyoruz. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam.

Gülcan Kaya'nın ardından Faik Okutken'den alınan Samsun türküsünde Ümit Tokcan'ı dinliyoruz hep birlikte. Sular durulur derler.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Deste Gül albümünden bir türküyle Orhan Hakalmaz'ın eşliğinde devam ediyor. Salın da gel.

Saatimiz 16.36'yı gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, Hüseyin Dilaver'den alınan Trabzon türküsüyle Kubat'ın eşliğinde devam

0: TRT Türkü.
1: Celal Başar ve İsmail Ersoy'dan alınan Ağrı türküsünde Sevim Seçkin'i dinliyoruz. Ağrı Dağı'ndan uçtum.

Akdeniz'in renklerinde günün son türküsünü Bedia Akar Türk söyleyecek. Hüsnü Ortaç'tan alınan Bursa türküsünde dinleyeceğiz sanatçıyı. Cezayir'in harmanları savrulur.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Ali Rıza Gündoğdu'nun yorumuyla dinliyoruz. Hüseyin Say'dan alınan Mersin yöresinden bir türkü. Açıl ey ömrümün varı.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Veysel'den alınan Sivas yöresinden bir türküyü Ali Demirhan söylüyor. Anlatmam derdimi dertsiz insana.

0: yoldaşım gel gel, uğurun uğurun gel gel, can yoldaşım gel.
1: Eşim eşim gel gel, uğurun uğurun gel gel, can yoldaşım.

0: gel gel, can yoldaşım gel. Eşim eşim gel gel, uğrun uğrun gel gel, can yoldaşım gel.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.13'ü gösteriyor ve programımızda Neriman Tüfekçi'nin Çanakkale yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyor. Saniye Can'ı dinliyoruz. Sıra Sıra Sineler.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, sırada Mete Çerenk'in söylediği bir Azerbaycan türküsü var. Anacan, bağrımı can eylemişem ben.

Sayın dinleyenler, şimdi de İclal Akkaplan'ı bir türküyle dinliyoruz. Bir Kerkük türküsü, Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlenen, Ellerinin Önü Yonca.

Sayın dinleyenler, sırada Muğla yöresinden bir türkü var. Nazmi Yükselen'in derlediği türküyü Şahin Gültekin'in yorumuyla dinliyoruz. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya.

Ahmet Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri yöresinden bir türküyü Nursel Ercan söylüyor. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Muzaffer Sarı Sözel'in Aydın yöresinden derlediği bir türküyü Semra Bağcı'nın sesiyle dinliyoruz. Abalamın cepkeni safi sırma ilikli.

Sayın dinleyenler, Çukur Odan programında Kayseri yöresinden bir türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinledik. Şimdi ise bir Kerkük türküsünü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor. Kalenin dibinde bir daş olaydı.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.52 gösteriyor ve programımızda İlker Gökkaya'nın söylediği bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Kalk gidek şıh bağına gazele.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Aşık Veli Erdem'den alınan Çorum yöresinden bir türkü. Esra Er ikinci söylüyor. Bağdat ellerinden gelen durnalar. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. En mütevazı rakamlarla 2,3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye de barış ve kardeşlik getireceğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG-SDG'nin feshedilmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Çelik, Suriye'nin istikrarı için atılan her adımı desteklemeye devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye demokratik güçlerinin feshedilmesini önemli bir gelişme olarak niteledi. Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceği mesajını da verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti programında konuştu. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu ile ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. 26 Temmuz'da uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyor. ÖSYM adayların cevap kağıtlarıyla optik okuyucu tarafından kaydedilen cevaplarını da 10 gün süreyle erişime açtı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrükler muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Edirne Hamzabeyli gümrük kapısında düzenlenen başarılı operasyonda yaklaşık 288 kilogram uyuşturucu madde ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkati çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Ekonomik baskılara boyun eğmeyecekleri mesajını veren İran'sa Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerini Rusya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni bir Patriot hava savunma sisteminin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibini elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Kine'nin sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün ruhun o ezeli yolculuğunu, insanın dünyaya gelişindeki o derin sızıyı anlatan kadim bir kelimeyi, Erbah'ı konuşuyoruz. Erbah, kelime anlamıyla ruhlar demektir. Halk ozanlarımız bu kelimeyi kullandığında sadece bir bedenden bahsetmezler. İnsanın dünyaya gelmeden önceki o ilk anını, yani Erbah-ı Ezeli, ruhların o ilk yaratılış neşesini anarlar. Türkülerimizde Erbah geçtiğinde biliriz ki ozanlarımız derin bir sızıdadır. Dünyadan, gelip geçicilikten ve aslında asıl yurduna, yani özüne duyduğu o büyük hasretten söz ediyordur. Erbah, ruhun yeryüzü gurbetindeki evini arama hikayesidir. Türküler, ruhların o ezeli beraberliğini hatırlatarak insana bu yalan dünyada aslında hiç de yalnız olmadığını hissettirir. Şimdi ruhların o ezeli buluşmasını, dünyaya gelişin ve gidişin o derin hikayesini anlatan, gönlümüzün en ferah köşesine dokunan bir türküyle buluşturuyoruz. Oğuz Aksaç seslendiriyor. Erbah-ı Ezel'de, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir günümü 100.000 zara yazmışlar.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz değerli radyo dinleyicileri size. Zira biliyoruz ki cebimizde ne kadar paramız olursa olsun, sağlığımız ne kadar yerinde olursa olsun, huzurumuz yoksa, zihinlerimizi kemiren düşüncelerin içine hapsoluyorsak şayet hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla öncelikle her şeyin başı huzur. Biz de türkülerle, ikram edeceğimiz türkülerle huzur getirmeye geldik. Bugün yine mikrofon başına. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Abdullah Tombuloğlu ve Hasan Tellioğlu teknik yönetmenlerimiz. Mikrofon başında ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek de Türkü Akşamı'ndan sesleneceğiz size Ankara Radyosu'ndan. Mehmet Demirtaş seslendirecek programın açış türküsünü. Türkümüz Neşet Ertaş'a ait bir türkü. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor. Sen orada, ben burada. Böyle zor çekiliyor.

Ahmet Turan Şen'in seslendireceği Mersin türküsüyle devam edecek türkü akşamı Cavit Er'den Hüseyin Say'dan almış türkümüzü. Açıl ey ömrümün varı badı sabahı olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan.

Mustafa Özcan seslendirecek değerli dinleyiciler. Hamit Çine'nin bestelediği türküyü. Antalya'dan gelir ilimon portakal, yanakların al al olmuş, dudakların bal.

İsmail Altunsaray ve Songül Karlı'dan birer türkü dinledik. Gürsoy Babaoğlu'yla Kerkük yöresine gideceğiz. Fethullah Altun ses besteleyip türkünün sözlerini yazmış. Her yeri gezer oldum, haberi olsun. Dünyada en güzel yer hayranı olsun.

Yıldız Şam seslendiriyor türküyü. Bedri Aysel'inden bir türkü dinledik az önce, yine Kerkük yöresindeydim. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam haber getir pirimden. Yıldız Şam söylüyor.

Bekir Çiçek'le devam ediyoruz. Sözler Muhyi'ye ait. Zahit bizi taneyleme, Hak ismini okur dilimiz. Sakın efsane söyleme, Hazrete varır yolumuz.

Bekir Çiçek'in ardından Emel Taşçıoğlu'nu dinledik. Vahit Altır'la Erzurum Pasinler'e gidiyoruz. Can ellerinden gelmişem, fani mekanı neylerem.

Merve Kayacan seslendirecek dinleyeceğimiz Afyonkarahisar türküsünü. Abdullah Uluçelik kaynaklık ederken Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Afyon'un ortasında galesi, üzerinde vardır kızlar kulesi.

Aşık Veysel'le devam ediyoruz. Kaynaklık ettiği türküyü söyleyecek bir Sivas türküsü. Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yarim kara topraktır.

Neşet Ertaş'la devam ediyoruz. Kendisine ait türküyü söylüyor usta. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada.

0: Belkıs Akkadiz, Sabah Takkiraz ve Nuray Hafiftaş birlikte seslendirecekler türkü Gül Dibine Har Düştü, Ötüşün Kuşlar Ötüşün.
1: TRT Türkü. TRT Türkü.

Mustafa Kemal Şimşek seslendirecek türkümüzü. Rıfat Balaban'ın kaynaklık ettiği türküyü dinleyeceğiz. Bağda gülü budadım, gülü güle bağladım.

Gülşen Kutlu'yla devam edecek program değerli radyo dinleyenleri. Sümer Ezgü'den dinledik kendisinin düzenlediği türkü. Gülşen Kutlu'yla Kırıkkale'ye gidiyoruz. Işık Başel derlemiş, Ekrem Çelebi'den almış türküyü. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa yar senden döner miyim?

Hüseyin Turan'la devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İstanbul'a gideceğiz. Muzaffer Sarı Sözen Nuri Halil Poyraz'dan almış türküyü. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden, rastlığı benden.

19.50'yi gösteriyor saatimiz. Değerli radyo dinleyenleri, Bedi Akartürk'te devam edecek program. Pek çoğumuzun ezbere bildiği o ritmik türküyü seslendirecek Konya yöresinden. Muzaffer Sarı Sözen, yöre ekibinden almış türküyü. Hani ya benim 50 dirhem pırasam, mumlar yaksam, Konyalı mı arasam?

Veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nı bu akşamlık noktalıyoruz. Yarın tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Abdullah Tombuloğlu ile Hasan Tellioğlu teknik yönetmenlerimizle. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Kubat'ın seslendireceği türküyle veda ediyoruz. Size yöremiz Kırşehir. Kesik çayır biçilir mi? Hoşçakalın.

Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki saz sanatçılarımız sizlere dağlarında çiçeklerin açtığı, zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi İzmir'den Bergama bengisiyle merhaba dedi. Ardından koromuz, yörüklerin yayla göçünü anlatan, içinde sevda öyküsü, ayrılık acısı saklayan, çekemedim Akçakız'ın göçünü türküsünü seslendirdi. Türkülerle dertleşiriz, türkülerle söyleşiriz. Öyleyse muhabbetimiz, dostluğumuz türkülerle devam etsin sevgili dinleyenler. Solistimiz Hüseyin Balcı bir Neşet Ertaş türküsüyle gönlümüzü sevdalara salacak. Ardından Celal Bakar, eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz diyerek ayrılığın acısını dile getirecek.

Şef Sefer Gündoğdu yönetimindeki sanatçılarımız birbirinden güzel türküleri seslendirmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırayı Tunceli yöresinden sözleri Aşık Nesimi Çimen'e ait türküyle Elvan Sevim alıyor. Duydum ki dost acı çekermiş bensiz. Kanatlı kuş gibi uçsam da gelsem. Neyleyim cihanı haraptır sensiz. Ah imkan olsa da kaçsam da gelsem. Diyecek sanatçımız. Ardından Dünya Tekin mikrofonda olacak. Güzeller güzeli Meyreğin türküsünü seslendirecek. Sözü sanatçılarımıza bırakıyoruz.

Biter mi türkülerin anlattıkları, sözlerinde sakladıkları? Yıldıray Çınar'ın Ali Coşkun'dan derlediği Sivas türküsü alıyor sırayı. Bağdı Sabah ile dosta selam uçuran gönlü yaralının sözlerini koromuzdan dinleyeceğiz. Ardından solistimiz Ali İbicek, Aşık Mahsuni Şerif türküsüyle mikrofonda olacak. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla. Düştüm hasretine, yanar inlerim. Susadım bir yudum su Leyla, Leyla.

Radyo Sanatçıları konseriyle şimdi Hatay'a uzanıyoruz. Sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı'dan "Şu karşıki dağda kar var, duman yok" türküsünü dinleyeceğiz. Hemen ardından Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki koromuz Adnan Şeker'in derlediği Ankara türküsüyle sizlerle olacak. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin, bu güzellik sade sana has gelin.

Anadolu'nun dört bir köşesinden türküler söylenir de yaylaların düzlüğünden, Sis Dağı'nın tepelerinden, kemençe eşliğinde türküler dile gelmez mi? Şimdi sanatçımız Arzu Akmeşe bizi Rize'ye götürüyor ve Haldos'un Portakali türküsünü seslendiriyor. Ardından Göreleden o yanı da çavuşludur çavuşlu, İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur diyen aşıkların sesini koromuz duyuracak. Dinleyelim hep birlikte.

Coşkun akan sulardan, geçit vermeyen dağlardan, yüreklerdeki acıdan, yüzlerdeki neşeden, tarihten, memleketten, senden, benden, bizden haber veren türkülerimizle geldik konserimizin sonuna. Şef Sefer Gündoğdu yönetiminde radyomuzun değerli saz sanatçıları bağlamalarda Okyay Kösegil, Özkan Alıcı, Cumali Kalkan, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç, Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan,

Kemençe'de Umut Ayvaz, Kabakkemhane'de Burhan Elmas, Bas'ta Emrah Günaydın, Ritim Sazlar'da Nezif Güvenir ve Özcan Gök, ses sanatçılarımız Elvan Sevim, Arzu Akmeşe, Dünya Tekin, Zülal Bakırcı, Celal Bakar, Hüseyin Mustafa Arı, Ali İbicek, Hüseyin Balcı, yapımcılarımız Hafize Batmaz ve Meltem Ayta, seslerimizi sizlere duyuran Tonmeisterlerimiz Alper Akdağ ve Barış Baykal, teknik yönetimde İhsan Bulut, Servet Sever, Adnan Bektaş ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Konserimiz Zafer Taş'tan ve Özcan Gök'ün davul zurnayla icra edeceği Hoş Bilezi'ye bağlı olarak Zülal Bakırcı'nın seslendireceği Celal Güzel Ses'ten alınan bir Diyarbakır türküsüyle devam edecek. Diyarbakır dört köşe, içinde billur şişe, Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa. Ardından Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki koromuz yine bir Diyarbakır türküsüyle sizlere veda edecek. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlın eller almış, habersiz yatan oğlan.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ses sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Şefimiz bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Yine güzel bir Türkiye akşamında da huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz.
0: Evet, bugün de dolu dolu bir programla sizlerleyiz. Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Bugün sen hangi yörelere gidiyorsun Senemciğim?
1: Vallahi kıymetli abicim çok değerli üstadlar var. Mahsuni üstad var. Muhlis Akarsu üstad var. Ben yine böyle Sivas dolaylarını mutlaka gideceğim.
0: Evet, Sivas olmadan olmuyor değil mi?
1: Olmadan olmuyor.
0: Evet, ben de bugün memlekete gitmeye karar verdim.
1: Şaşırmadım.
0: Son anda karar verdim.
1: Şaşırmadım.
0: O zaman ben bir iki türküyle bugün Hicaz türkülerle başlayacağım.
1: Aa, çok güzel.
0: Biraz dedim havayı değiştirelim.
1: Evet.
0: İlk önce ikisi de Neşet Ertaş Usta'dan alınan.
1: Ne güzel.
0: Ustamız da rahmetle, minnetle anıyoruz. Kavuşmak güman oldu. Ve ardından da sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyelim.
1: Eyvallah, dinliyoruz. Eyvallah.

0: Bravo, ağzına yüreğine gönlüne sağlık abicim.
1: Eyvallah.
0: Da ellerine emeklerine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada saz arkadaşlarımıza çok çok evet. teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: Evet evet, iyi ki varsınız.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli abicim
1: ben
0: sen
1: böyle
0: bize...
1: hareketli başladım sana.
0: Vallahi
1: sen de böyle devam et diyeceğim ama.
0: Biraz öyle istiyorsun ama ben biraz...
1: Ağır mı geldi evet. bugün evet, hazırlandım. Evet,
0: evet. Biraz duygu yüklü türküler var diyeyim.
1: Evet.
0: İlk olarak İsmail Özden'den bir eser var. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır?
1: İsmail abimizin ellerinden öpüyoruz.
0: Ellerinden öperiz.
1: Buradan dinliyorsa...
0: Saygılar,
1: selametle,
0: selamlar,
1: saygıyla
0: sunuyoruz. Sonrasında sözleri Ali Haki Edna'ya ait bir deyiş var. Ahu Figan Dilber adlı deyişi de
1: oy, oy, oy.
0: icra etmeye çalışacağım kıymetli abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senemciğim, teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok, ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel iki eser hazırlamışsın. Yani şöyle söyleyeyim, İsmail abinin gerçekten çok çok, İsmail Özden'in çok çok güzel bir ruhu var. Gerçekten
2: kesinlikle.
1: Tam da Anadolu'yu yansıtan bir tavrı var değil mi?
2: Evet, evet. Sözlerden anlaşılıyor.
1: Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. O da
2: çok güzel
1: sevgili İsmail abimizin,
2: evet,
1: türküsü. Evet. Buradan selamlar, saygılarımızı tekrar iletelim.
2: Selamlar, saygılar. Gidelim. Üstadın yüreğine zeval gelmesin diyelim. Ne güzel sözler yazmış, ne güzel eserler yazmış bize. Üstadların da ellerine, emeklerine sağlık. Hasan abicim, Kel abicim.
1: Evet, sevgili Hasan Özçırpan. Özçırpan. Ne güzel bir açış yaptı bize.
2: Evet, eline emeğine sağlık kıymetli abicim.
1: Derinlere daldırdın sevgili dostum. İyi ki
2: İyi
1: varsın.
2: İyi ki varsın abicim.
1: Eyvallah. Ben memleketten çok da kopmayayım.
2: Evet abi.
1: Kırıkkale'ye gideyim orada. Az önce Kırşehir dedim, bir Kırıkkale, böyle yavaş yavaş Ankara'ya geliyoruz.
2: Kaç saat sürüyor abi araçla?
1: Kırıkkale
2: buradan, Kırşehir arası.
1: Kırıkkale Kırşehir arası,
2: evet,
1: bir saat.
2: Bir saat.
1: Tabii, o kadar bile yok.
2: Ne güzel.
1: O kadar bile yok artık.
2: Yani.
1: Evet, ben şimdi Keskinli Bahri İlhan ustamızdan alınan bir Kırıkkale türküsü söyleyeyim. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir.
2: Oo,
1: biliyorsun Sunay'ı da Deli Gönül Sunay'ı, o da yine Bahri İlhan ustamıza ait bir türkü.
2: Çok
1: onu
2: güzel.
1: Da söylemiş olalım. Eyvallah,
2: eyvallah abicim.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim, ne güzeldi.
1: Eyvallah, teşekkürler ediyorum. Eksik olmayasın. Çok küçük ama yine çok naif, çok güzel bir türkü, eser. Duygulu bir türkü değil mi?
0: Evet, hakikaten götürdü bizi.
1: Ya bizim yöreler böyle işte.
0: Vallahi öyle. Eyvallah. Kıymetli abicim, hiç durmadan yine Sivas'a gidelim bence.
1: Devam.
0: Aynen. Sivas Divri yöresinden Nuri Üstün Ses'ten alınan bir eser var sırada. Beni görüp yüzün öte dönderme.
1: Ah, ah, en sevdiğim yine Sivas türkülerinden bir tanesi
0: gördüm,
1: gerçekten.
0: Sendedir sende. Evet, ben de çok severim.
1: Çok severim yani.
0: Çok etkili, çok duygulu bir eser. Ardından Muhlis Akarsu Üstad'dan Duydum Dost Yar Elenmiş Yine Gönlüm Hoş Değil adlı türkümüz var. İkisini de
1: keyifle dinleyelim.
0: İcra etmeye çalışacağım. Evet,
1: eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne ruhuna sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim.
1: Evet, ara vermeden ben bugün biraz hareketli türküler hazırladım.
2: Evet, çok güzel eserler abi.
1: Yine yöreden ayrılmadan Orta Anadolu'dan bir Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Nar Ağacı türküsüyle başlayıp daha sonra yine memlekete geri dönüş yapacağım. Kusura bakma, Ankara'ya gelemeyeceğim. Yine Orta Anadolu'dan Kırşehirli Neşet Ertaş ustamızdan alınan bir Kırşehir türküsü, Al Yanak Allanıyor.
2: Dinliyoruz abicim.

0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah ya, canlı yayında akort atabiliyor tabi. İsterseniz şöyle bir Allah Allah, yıkılıyor ortalık.
0: Ama abi yani enstrümanın o kadar, kaç tekne bu, 52?
1: Bu 52 tekne.
0: Aman yarabbim.
1: Hani en büyük bağlama ailesinin en büyük sazı divan diye bilinir. Aslında meydan sazı mı?
0: Evet.
1: Meydan sazı işte 50 tekneden sonra artık meydan sazına geçiyor.
0: Kaç var abi? Yani 50'den sonra, 52. 52'den sonra var mı?
1: Var. Yani şansını deneyenler var. Ama tabii sonunda en son bel fıtığıyla, boyun fıtığıyla, bel fıtığıyla, boyun fıtığıyla mecburen yüzleşiyorsun.
0: E tabii abi, bir de fizik lazım yani, 1.90
1: en az boyun yüzleşmesi oluyorsun yani.
0: E tabii mutlaka ya, boy lazım, kuvvet lazım hakikaten, evet. Zor enstrüman. Hani akordunun durması dahi mucize gibi bir şey.
1: Vallahi.
0: Bir de eser çok hareketli, çok keyifliydi. Biz burada bayağı güle oynaya icra ettik.
1: Yani o canlı yayında böyle güzel şeyler oluyor.
0: Hiç sorun
1: olmazsa
0: değil.
1: Olmaz. Aslında tadı burada.
0: Tadı,
1: gerçekten.
0: Tadı tuzu abicim.
1: Gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü insan neyle karşılaşacağını bilmiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Doğru olan da canlı performans değil mi?
0: Benim için de öyle. Yani. Ben de çok severim. En ne derler? Samimi olanı.
1: Ben şu arada şu akordu yapsam mı, artık türküm bitti.
0: Zaten kapanışı yapacağız abicim. Son bir türkümüz var.
1: Eyvallah.
0: Malatya yöresine götüreceğim sizi. Güzel bir eser var. Kemal Çığırık'tan alınan bir eser. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?
1: Neden
0: derdin vermemiş? Ne ki abi? Aşk. Ya. Aşk muhtemelen. Aynen. O biraz zor. Onun dermanını bulmak çok zor. Dilersen kapanışımızı yapalım kıymetli abicim.
1: Evet. Veda
0: efendim,
1: edelim.
0: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
1: ben İsmail Altunsaray. Sağlıkla, huzurla kalın diyoruz. Türkülerle kalın diyoruz en doğrusu.
0: Kıymetli orkestramızı tekrar takdim edeyim. Bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesi sazda Mikail Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlerleydi. Eşlikleri için teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Sağlıkla kalın, müzikle kalın. Evet.

0: Kurtalayı katarlamış gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.
3: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz Türkülerle Yarenliğimize. Bugün ilk türkümüzde Mehmet Ali Gürsoy hocamıza kulak vereceğiz ve kendisinden Muammer Sun hocamızın notalayarak repertuarımıza kazandırdığı Doğu Türkistan'dan ve oradaki Doğu Türkistanlı bir kızın zorla Çinli bir subayla evlendirilmesi üzerine yakılmış bir ağıt üzerine söylenen eserini dinleyeceğiz Mehmet Ali Gürsoy hocamızdan. Altın Beşik. Hep birlikte dinliyoruz.

Doğu Türkistan ellerinden bir güzel türküydü. Altın Beşik ve Mehmet Ali Gürsoy hocamızın yorumundan dinledik. Denizli yöresinden bir Kerem havası var sırada. Binip de kıratıma hayladım dizgin. Hep birlikte Ahmet Günday hocamızın yorumundan dinliyoruz bu Kerem havasını.

Ahmet Günday hocamız yorumladı. Binip'te kıratıma hayladım dizgin sözleriyle başlayan Denizli yöresine ait bu Kerem havasını. Sırada bir bozlak var ve bozlakların usta ismi geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Mehmet Erenler üstadımız hocamız var sırada. Kendisinden bir Kayseri bozlağı dinleyeceğiz. Everek Dağı.

Mehmet Erenler Üstadımızın yorumundan Everek Dağı'nı dinledik hep birlikte. Düşürdün aşkın narına, karıştırdın küle beni. Atın yolum kenarına, yar geçtikçe göre beni. Ecel gelir, haktan ferman, can çekişir, kalmaz derman. Ekin idim, oldum harman, savursunlar yele beni. Evet, ekin idim, oldum harman adıyla bilinen bu güzel deyişi de Sümeyra Çakır yorumluyor.

Sümeyra Çakır'ın yorumundan Düşürdün Aşkın Narına sözleriyle başlayan güzel deyişi dinledik hep birlikte. Sırada Adana Kozan yöresinden Halil Atılgan hocamızın derleyerek repertuara kazandırdığı güzel bir ağıt var. Avşar Ali'nin ağıtı olarak da bilinen bu ağıtın sözleri şu şekilde başlıyor. Duydunuz mu Gediklili şu İzmir'den gelen teli? Alganlar içinde kalmış, ölmüş tamam bizim Ali. Hep birlikte Bircan Pullukçuoğlu hocamızı dinliyoruz.

Bircan Pullukçuoğlu hocamızın güzel yorumundan dinledik Afşar Ali'nin Ağıtına. Programımızın sonlarına doğru yaklaştık değerli dinleyenlerimiz ve hareketli ve çok sevilen klasik bir Ankara türküsüyle bugünkü türkülerle yarenliğimizin sonuna geldiğimizi de söylüyoruz böylelikle. Lida Tüfekçi hocamızın yorumundan Fidayda Oynavası'nı dinliyoruz.

0: Nida Tüfekçi hocamız Fidayda oyun havasını yorumladı ve böylelikle bir Türkülerle Yarenliğin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli türkü dinleyenleri. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Dalayı da terlemiş gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cuhana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Teknik yapımda Haluk Aydın. Efendim bugünkü konuğumuz Batman ilinden yöresel sanatçılardan Ebru Akış hanımefendiyi konuk ediyoruz. Kendisine bağlamasıyla Tuncel Evcen hocamız eşlik edecekler. Merhabalar Ebru Hanım, nasılsınız?
1: Merhabalar Enver Bey, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, hem heyecanınız yatışsın. Türkü okuyunca insanın heyecanı geçer.
1: Evet,
0: bir türkü
1: inşallah.
0: Dinleyelim sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz efendim.
1: Tabii
0: hangi
1: ki.
0: Türküyü dinleyeceğiz ilk olarak?
1: Muzaffer Sarı Söze'nin derlediği, kaynak kişisi Celal Güzel Ses olan bir Diyarbakır türküsü icra etmeye çalışacağım. Bahçede Yeşil Çınar.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ
1: Rica
0: olun.
1: ederim.
0: Nefesinize sağlık. Biraz sizi tanıyalım önce Ebru Hanım.
1: İsmim Ebru Akış, Batmanlıyım. İstanbul'da doğup büyüdüm. 15 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Grafikerim. Müziği küçük yaşlardan beridir çok seviyorum. İlkokulda korolarda bulundum. Öğretmenlerim ders sonlarında türkü söyletirdi. Öyle öyle. Yollarımız Tunca Hocam'la kesişti. Bu açıdan çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Korolara devam ediyorum.
0: Ne kadar güzel, güzel bir icranız var.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii yöreselliğiniz de var biraz. Gidiyor musunuz memlekete?
1: Akrabalarımızın çoğu bu taraflarda olduğu için gezmek amaçlı gitmiştim sadece. Ama oraları seviyorum. O
0: Peki,
1: yörenin türkülerini de çok seviyorum.
0: oralarda böyle çalıp okuyanlar falan dinlediğiniz oluyor mu yöresel sanatçıları?
1: Dinliyorum. Her kesimdeki sanatçıları dinliyorum. Özel olarak dinlediğim Celal Güzel sesi zaten herkes biliyor. Onu dinliyorum. O yöreden değil ama Emel Taşçıoğlu'nu çok beğeniyorum. Aysun Gültekin'i beğeniyorum. Erzurumlu kendisi. Yeni türkücülerden Dünya Tekin var. Onu da çok beğeniyorum.
0: Ne kadar güzel böyle TRT kökenli sanatçılardan türküler dinlemek.
1: Evet.
0: Onu doğru icra edeceğiniz, doğru öğrendiğiniz anlamına geliyor. Evet, bir türkü daha dinleyelim.
1: Tabii.
0: Söyleşimize devam edeceğiz. Hangi türkü var efendim sırada?
1: Gaziantep yöresinden evlerinde bir ipekten halı varı icra etmeye çalışacağım.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun. Nefesinize sağlık.
1: Rica
0: Bu
1: ederim.
0: tür türkülere çok da güzel gidiyor sesiniz aslında. Evet. Ailede var mı başka türkülerle ilgilenen, çalıp okuyan büyüklerde?
1: Babam türkü söylemeyi sever. Eskiden hatta düğünlerde falan da çıkarmış.
0: Ne güzel.
1: Dayım var, bağlama çalar. O da seviyor türküleri, müziği seviyor. Onun dışında kardeşlerim de amatörce
0: İlle
1: söylerler.
0: aşıyı aileden aldınız
1: Evet,
0: yani var. Ne
1: seviyoruz
0: güzel
1: türküleri,
0: genetik olarak.
1: müziği.
0: Dinleyelim. Yine türkü dinleyelim o zaman.
1: Tabii.
0: Hangi türkü dinleyeceğiz şimdi?
1: Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir Erzurum türküsü. Eledim, eledim, höllük eledim.
0: Evet, buyurun
1: Rica
0: siz
1: edeceğiz.
0: dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz
1: Rica ederim.
0: Ebru Hanım. Bugüne kadar neler yaptınız türkülerle ilgili? Kafanızdaki nelerdi? Bundan sonra neler yapacaksınız? Var mı böyle planlamalarınız?
1: Yani şu anda korolara devam ediyorum. Onun dışında müziği bırakmak istemiyorum, seviyorum. Müzik bilgimi biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Nota öğreniyoruz şu anda. Şu anlık bu kadar.
0: Peki, böyle yörenize, memleketinize gittiğinizde yaşlı insanlara böyle bir dinleme zamanın, fırsatın oluyor mu oralarda? Çok güzel şeyler çıkar oralardan.
1: Yani
0: Böyle bir
1: oralara
0: eğiliminiz
1: gitme,
0: varsa.
1: gezmek amaçlı gittim birkaç defa. Onun dışında gitmeyi çok istiyorum. Bir
0: Dinleyin
1: doğu
0: yani.
1: turu istiyorum. Çok
0: Oradaki
1: seviyorum
0: o
1: oraları.
0: yaşlıları, akrabalarınız, şunları bunları kim olursa olsun bir yaşlı görünce bir dinleyin. Mutlaka
1: Evet.
0: bir cevher çıkacaktır onlardan. Çünkü türküler biliyorsunuz yaşanmışlıklardan doğan eserler.
1: Tabii hikayesi var hepsinin
0: Yani
1: ayrı
0: her
1: ayrı.
0: türkü o kadar çok şeye tercüman olmuş ki, yaşanmışlığa tercüman olmuş ki
1: Evet.
0: dinlediğiniz zaman zaten içinde o yaşanmışlıkları buluyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet, yine türkü dinleyelim. Ne dinleyeceğiz sizden?
1: Mardin yöresinden bir türkü icra etmeye çalışacağım. Kaynak kişisi Ömer Önderoğlu'na ait Bir Ay Doğdu Karşıdan Dalal.
0: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok teşekkür ederiz.
1: Rica
0: Nefesinize
1: ederim.
0: sağlık, elinize sağlık Tuncel Hocam. Evet, daha çok böyle okumak istediğin yöresel olarak hangi türküler var Ebru Hanım?
1: Doğu türkülerini seviyorum. Özellikle Şanlıurfa, Elazığ,
0: Değil mi?
1: Erzurum,
0: İnsanın yöresi daha bir başka.
1: Mardin, Diyarbakır. Bu yöreleri seviyorum
0: Bu şeyden,
1: genel
0: bu
1: olarak.
0: genetik yapıdan, bu herkeste vardır. Tabii ki doğal olarak insan kendi memleketini önce okumak ister. Ama tabii ki her yerden de türkü okuyorsunuzdur korodan
1: Okuyorum.
0: önce, değil mi?
1: Mersin Mut'tan da okumuştum bir
0: Öyle.
1: konserimizde.
0: Ne kadar güzel. Evet, hangi türkü dinleyeceğiz şimdi? Sırada hangi türkü var?
1: Şimdi derlemesi Muzaffer Sarı Sözen'e ait bir Yemen ağıdı, Yemen türküsü olan Havada Bulut Yok okuyacağım, icra etmeye çalışacağım.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık, nefesinize sağlık. Evet Ebru Hanım, türküler gençler ne kadar kendine cezbediyor? Böyle baktığında akranlarına, onlar türkülerle ne kadar ilgili? Gözlemlemelerin neler?
1: Seven kesim de var. Çok az seven de var. Genel olarak türküler aslında herkes seviyor.
0: Yani
1: Dinliyorlar.
0: insanların duygularına hitap ediyor demek ki,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Evet.
1: Her kesimden
0: Bir türkü
1: seven.
0: daha dinleyeceğiz sizden. Son bir türkü
1: Tabii.
0: dinleyeceğiz.
1: Tabii.
0: Ne dinleyeceğiz efendim?
1: Yine Diyarbakır yöresinden Karanfil Ekenbilir'i icra etmeye çalışacağım.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Malamı, bunun anlamı ne yörede?
1: Malamın benim evim demek diye biliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bugün programımıza renk kattınız. Var mı son diyecekleriniz?
1: Yani herkese bol türkülü günler diliyorum. Türküleri bizi sevelim, bırakmayalım, dinlemeye devam edelim. Ve konserlerimize bekliyoruz herkese. Antalya'da olan kişileri
0: peki,
1: tabii ki.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün
1: ben teşekkür ederim.
0: Evet, sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Batman ilinden Ebru Akış idi. Mahalli sanatçı Ebru Akış idi. Haftaya aynı gün, aynı saatte başka bir mahallede, başka bir mahlasta tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Hüsamettin Subaşı'na ait olan Van türküsüyle başlıyoruz. Turan Engin sizlerle. Yüce Dağım yağar bana.

Feyzullah Çınar'a ait Sivas türküsünü Sabahat Akkiraz'dan dinliyoruz. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmezmiş.

Özgür'ün Osman Efe'den derlediği Erzincan türküsünü Selma Geçer yorumluyor. Muzur Dağı silelenmiş kardan, aram açık ela gözlü yardan.

Burhan Engin'in Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Gülcan Kaya söylüyor. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinde.

Çınar'ın Aşık Mahsuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla.

Gece ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Muzaffer Sarı Sözen'in Sırrı Sarı Sözen'den derlediği Orta Anadolu türküsüyle Gürkan Özpeker var. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ses sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Şefimiz bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Mikael Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Yine güzel bir Türkiye Evi akşamında da huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz.
0: Evet, bugün de dolu dolu bir programla sizlerleyiz. Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Bugün sen hangi yörelere gidiyorsun Senemciğim?
1: Vallahi kıymetli abicim çok değerli üstadlar var. Mahsuni üstad var. Muhlis Akarsu üstad var. Ben yine böyle Sivas dolaylarını mutlaka gideceğim.
0: Evet, Sivas olmadan olmuyor değil mi?
1: Olmadan olmuyor evet.
0: Evet, ben de bugün memlekete gitmeye karar verdim.
1: Şaşırmadım.
0: Son anda karar verdim.
1: Şaşırmadım abi.
0: Eyvallah. O zaman ben bir iki türküyle bugün Hicaz türkülerle başlayacağım.
1: Aa, çok güzel.
0: Biraz dedim havayı değiştirelim.
1: Evet.
0: İlk önce ikisi de Neşet Ertaş Usta'dan alınan.
1: Ne güzel.
0: Ustamız da rahmetle, minnetle anıyoruz. Kavuşmak güman oldu. Ve ardından da sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyelim.
1: Eyvallah abi, dinliyoruz. Eyvallah.

0: Bravo, ağzına yüreğine gönlüne sağlık abicim.
1: Eyvallah.
0: Üstadların da ellerine emeklerine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada saz arkadaşlarımıza çok çok evet. teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: Evet evet, iyi ki varsınız.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli abicim
1: ben
0: sen
1: böyle
0: bize...
1: hareketli başladım Senem.
0: Vallahi
1: sen de böyle devam et diyeceğim ama.
0: Biraz öyle istiyorsun ama ben biraz...
1: Ağır mı gel? Evet. Bugün evet, hazırlandım. Evet,
0: evet. Biraz duygu yüklü türküler var diyeyim.
1: Evet.
0: İlk

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senemciğim, teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel iki eser hazırlamışsın. Yani şöyle söyleyeyim, İsmail abinin gerçekten çok çok, İsmail Özden'in çok çok güzel bir ruhu var. Gerçekten
2: evet,
1: tam da Anadolu'yu yansıtan bir tavrı var değil mi?
2: Evet, evet. Sözlerden anlaşılıyor.
1: Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. O da çok sevgili güzel İsmail abi. Abimizin evet, türküsü. Evet. Buradan selamlar, saygılarımızı
2: selamlar,
1: tekrar
2: iletelim. Selamlar, saygılar.
1: Gidelim.
2: Üstadın yüreğine zeval gelmesin diyelim de güzel sözler İnşallah. Yazmış, ne güzel eserler Eyvallah. Yazmış bize. Üstadların da ellerine, emeklerine sağlık Hasan abicim, Yerli abicim.
1: Evet, hep, sevgili Hasan Özçırpan ne güzel bir açış yaptı bize.
2: Evet, eline emeğine sağlık kıymetli abicim.
1: Derinlere daldırdın sevgili dostum, iyi ki
2: i̇yi
1: varsın.
2: İyi ki varsın abicim.
1: Eyvallah. Ben memleketten çok da kopmayayım.
2: Evet,
1: Kırıkkale'ye gideyim orada. Az önce Kırşehir dedim, bir Kırıkkale, öyle yavaş yavaş Ankara'ya geliyoruz.
2: Kaç saat sürüyor abi? Araçla.
1: Kırıkkale
2: buradan, Kırşehir arası.
1: Kırıkkale Kırşehir arası. Evet, bir evet. saat.
2: Bir saat.
1: Tabii, o kadar bile yok.
2: Ne güzel.
1: O kadar bile yok artık.
2: Yani.
1: Evet, ben şimdi Keskinli Bahri İlhan ustamızdan alınan bir Kırıkkale türküsü söyleyeyim. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir.
2: Oo,
1: biliyorsunuz Sunay'ı da Deli Gönül Sunay'ı, o da yine Bahri İlhan ustamıza ait bir türkü.
2: Çok
1: onu
2: güzel.
1: Da söylemiş olalım. Eyvallah,
2: eyvallah abicim.

0: Olmaz. Çok küçük ama yine çok naif, çok
1: duygulu
0: güzel
1: bir
0: bir türkü,
1: eser.
0: duygulu bir türkü değil mi?
1: Evet, hakikaten götürdü bizi.
0: Ya bizim yöreler böyle işte.
1: Vallahi öyle. Kıymetli
0: Eyvallah.
1: abicim, hiç durmadan yine Sivas'a gidelim bence.
0: Devam.
1: Aynen. Sivas Divriği yöresinden Nuri Üstünses'ten alınan bir eser var sırada. Beni görüp yüzün öte dönderme.
0: Ah, ah, en sevdiğim
1: Yine
0: Sivas
1: benim
0: türkülerinden bir tanesi
1: gönlüm
0: gerçekten.
1: sendedir sende. Evet, ben de çok severim.
0: Çok severim yani.
1: Çok etkili, çok duygulu bir eser. Ardından Muhlis Akarsu Üstad'dan Duydum Dost Yar Elenmiş, Yine Gönlüm Hoş Değil adlı türkümüz var. İkisini de
0: Keyifle
1: icra
0: dinleyelim.
1: etmeye çalışacağım kıymetli abicim.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne ruhuna sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim.
1: Evet, ara vermeden ben bugün biraz hareketli türküler hazırladım.
2: Evet, çok güzel eserler abi.
1: Yine yöreden ayrılmadan Orta Anadolu'dan bir Zekeriya Bozdağ ustamızdan alınan Nar Ağacı türküsüyle başlayıp daha sonra yine memlekete geri dönüş yapacağım. Kusura bakma, Ankara'ya gelemeyeceğim. Yine Orta Anadolu'dan Kırşehirli Neşet Ertaş ustamızdan alınan bir Kırşehir türküsü, Al Yanak Allanıyor.
2: Deniyoruz abicim.

0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah ya, canlı yayında akort atabiliyor tabii. İsterseniz şöyle bir Allah Allah, yıkılıyor ortalık.
0: Ama abi yani enstrümanın o kadar, kaç tekne bu, 52?
1: Bu 52 tekne.
0: Aman yarabbim.
1: Hani en büyük bağlama ailesinin en büyük sazı divan diye bilinir. Ama aslında meydan sazı mı?
0: Evet.
1: Meydan sazı işte 50 tekneden sonra artık meydan sazına geçiyor.
0: Kaç var abi? Yani 50'den sonra, 52. 52'den sonra var mı?
1: Var. Yani şansını deneyenler var. Ama tabii sonunda en son bel fıtığıyla, boyun fıtığıyla, bel fıtığı değil de boyun fıtığıyla mecburen yüzleşiyorsun.
0: E tabii abi, bir de fizik lazım yani, 1.90
1: en az boyun yüzleşmesi oluyorsun yani.
0: E tabii mutlaka ya, boy lazım, kuvvet lazım hakikaten, evet. Zor aynen enstrüman. Hani akordunun durması dahi mucize gibi bir şey.
1: Vallahi.
0: Bir de eser çok hareketli, çok keyifliydi. Biz burada bayağı güle oynaya icra ettik.
1: Yani canlı yayında böyle güzel şeyler oluyor.
0: Hiç sorun
1: olmazsa
0: değil.
1: Olmaz. Aslında tadı burada.
0: Tadı, tadı tuzu abicim.
1: Gerçekten. Aynen çünkü öyle. İnsan neyle karşılaşacağını bilmiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Doğru olan da canlı performans değil mi?
0: Benim için de öyle. Yani. Ben de çok severim. En ne derler? Samimi olanı.
1: Ben şu arada şu akordu yapsam mı, artık türküm bitti.
0: Zaten kapanışı yapacağız abicim. Son bir türkümüz var.
1: Eyvallah.
0: Malatya yöresine götüreceğim sizi. Güzel bir eser var. Kemal Çığırık'tan alınan bir eser. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?
1: Neden
0: derdin vermemiş? Ne ki abi? Aşk. Ya. Aşk muhtemelen. Aynen. O biraz zor. Onun dermanını bulmak çok zor. Diğer sen kapanışımızı yapalım kıymetli abicim.
1: Evet, veda
0: efendim,
1: edelim.
0: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
1: Ben İsmail Altunsaray. Sağlıkla, huzurla kalın diyoruz. Türkülerle kalın diyoruz en doğrusu.
0: Kıymetli orkestramızı tekrar takdim edeyim. Bağlamada şefimiz Hasan Asırpan, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlerleydi. Eşlikleri için teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın,
1: sağlıkla kalın, müzikle kalın. Evet.

0: benim türküm.
1: Ben Nuriye Söner, eşim Sivaslı Önder Söner'e Karşıki Yaylalar Göç Katar Katar türküsünü hediye ediyorum.